0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: İstanbul. En iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğ.

saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara, yaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu sabahlar, mutlu haftalar sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk uğurla güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yeni haftayla da güzel yenilikler katılsın hayatımıza temennisiyle başlayalım. Umarım güzel bir hafta sonu olmuştur. Dinlenebildiğiniz, yeni haftaya güzel hazırlanabildiğiniz şekilde geçmiştir. Ama

Tabii ki yetti mi? Yetmedi. Yetmedi. Sendromsuz bir pazartesi için Radyo Türkuvaz'da geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla şimdi güne başlayalım. Güzel bir hafta olsun, huzurlu bir hafta olsun, stressiz bir hafta olsun. Şu an çoktan iş yoluna düşenler, henüz evden çıkmamış olanlar, çoktan biz işine varmış bizi iş yerinde dinleyenler. Her neredeyseniz hoş geldiniz, günaydın.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yıldız Classics. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sunar.
2: Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %74,3'e çıktı.
1: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu.

0: yeni haftaya yine birlikte merhaba diyoruz. Gününüz aydın, yüreğiniz sımsıcacık olsun. Bir de tabii ki kulağınız Radyo Turkuaz'da olsun diye seslendik sosyal medya adreslerimizden. Bakalım kimler sesimize ses oldu. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Leyla'yı gördüm, İstanbul'da bizlerle. Huzurlu, güzel bir hafta olmasını dilemiş. Yine Nilay Rize'den kocaman günaydınlarıyla yeni haftamız musmutlu geçsin inşallah diyor. Hoş geldiniz. Serap İzmir'de bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Hatice Kırıkkale'de, İlhan Güven aramızda, Bülent Sakarya bizleri dinliyor şu an. Yine Kırıkkale'de Mahmut Eliboğlu aramızda günaydınlar. Almanya'da Zühre bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Arif'le Afyon'da olduğumuzu görüyorum. Afyon Taşoluk beldesinde şu an. Herkese bol kazançlar temenni etmiş o da. Amin. Bereketli bir hafta olsun inşallah. Fevzi Kaptanımız da Gaziantep'te bizleri dinlerken, bir de
1: günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun Uğur'la güne başladık. Hayırlı haftalar, hayırlı yayınlar. Turkuaz efem. Ekrem kardeşim günaydın, hayırlı işler. Gül öğretmenim, o güzel dualarınızla teşekkür ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Tüm Turkuaz efem dinleyenle hayırlı haftalar. Allah kolaylıklar versin.
0: Amin.
1: Antalya'dan selamlar.
0: Bizden de çokça sevgiler, selamlar Coşkun Kaptanım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Fatma da bizi Fransa'da dinliyor. Çok sıcak bir pazartesi sabahından günaydınlar. Rabbim içeride veya dışarıda çalışan herkese kolaylıklar versin demiş. Amin, en yürekten. Oh be, ne güzel başladık. Daha da güzel devam edeceğiz sizlerle. Günümüzün sohbet konusu. Eminim ki vardır. Başınıza en çok bela olan özelliğiniz nedir desem. 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Bu frekansta hayat var.

0: Seni bize kavuşturan Rabbime çok şükürler olsun. İyi ki varsın. Birlik ve beraberlik içinde hepinize yeni haftada sağlık, huzurlu, bol bereketli kazançlar dilerim. Amin. Trafikte olan tüm kardeşlerime kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Yollara açık düz olsun inşallah. Rabbim hepinizi her türlü kötülüklerden korusun. Kazancınızın bir tanesi bin tane olsun inşallah. Rabbim hasta olan tüm kardeşlerime şifalar versin. Almanya'dan Elvan, Antalya'dan Serap, Aydın'dan Yeşim kardeşlerim, bu haftanız sizin istediğiniz gibi olsun inşallah. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmenim.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Çok ama çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Yine ne güzel kalbimizi iyileştirdiniz. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz. İyi ki varsınız. Fatma Arslan bizlerle. Demiş ki frekansı ayarladık sese. Günaydın dedik herkese. Huzur, mutluluk ve neşe dolsun bugün her nefese diyor. Oley! Bugün de Gaziantep'te Fatma sayesinde aldık manemizi. Devam ediyoruz. Başınıza bela olan özelliğiniz sohbet konumuz.

0: Hayır.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: afiyetle.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Reklam.
3: İyi finans. Günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi finans. İyi finans. Günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
6: Randevular, toplantılar, siparişler.
5: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la merhaba de. Evet.

Havanın notlarına da bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin daha çok kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl bazlı değerlendirmede ise özellikle Bolu'nun daha çok doğu kısmında, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak 40 ile 60 km/saat esmesi de beklenen durumlar arasında. Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde özellikle aralıklarla yağış görülecek ama hava sıcaklıkları batı kesimlerimizde artmaya başlayacak.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında sevgili dinleyenler. Oldukça yoğun bir başlangıç oldu, hafta başlangıcı oldu trafikte. Bu oran Anadolu yakasında %70'lere yaklaştı. E5 üzerinde Beylikdüzü Büyükçekmece önünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. TEM'de Kavacık'ta, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapanmış. Yine E5 üzerinde İncirli Merter yönünde de bir araç arızası uyarısı var sevgili dinleyenler. Bundan kaynaklı da bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

İsviçre'de Necmi bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden hoş geldin. Serkan Kahramanmaraş'ta aramızda yine durum bildiren mesajıyla. Kahramanmaraş, Kayseri çevre yolunda yoğunluk %70'lerde, 26 derece açık ve güneşli bir hava hakim Kahramanmaraş'ta şu an demiş. Teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için Serkan. Ben diyor Başak Burcu'yum. Arkadaşlarım beni bir psikolog gibi görüyorlar ve dertlerini, sırlarını benimle paylaşıyorlar. İşte bu benim başıma bela olan özellik demiş. ya. Hoş geldinlerimize Serkan. Günaydınlar. Yani böylesi arkadaşlara tabii ki hep ihtiyacımız var. Bak bunu söylerken bile seni düşünmüyorum ama yine kendimi düşünüyorum. Oluyor öyle şeyler. Eyüp bizlerle beraber Mardin'de. Benim başıma bela olan özelliğim de iyilikseverliğim. Herkese yetişebilmek bazen çok yoruyor ama engelde olamıyorum demiş. Yani işte iyilik iyidir. Bize de yorsa da iyi hissettirir bence. Çok teşekkürler. Yüreğine sağlık. Evet sevgili dinleyenler, sohbet konumuz başınıza bela olan özelliğiniz.

Konlular turnuvada futbola doyuyor. Timumu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timumu.com.tr'de.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Eyvah, yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix de seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 22 Haziran 1919. Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Halkalı Arnavutköy metro hattının ilk gününde 10.021 yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Ki 31 Temmuz'a kadar da bu hat ücretsiz olacak sevgili dinleyenler. Önemli bir lokasyona sahip olan, önemli bir taşımacılığı olan da bir alana hitap ediyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da bir gelişme var. Halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler sonucunda düzenli olarak da kamuoyuyla paylaşılıyor raporlar sevgili dinleyenler. Taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesinde bu kez iki bal üreticisi de dahil edildi. Sahte ballar da şu an denetimde sevgili dinleyenler. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı gruptan çıkma şansını da kaybetti gibi bir durum söz konusu. Ve tabii ki burada da eleştirilerinde oklarında. İkinci dakikada gol yedik tek bir golle. 45 dakikada rakip bir eksik oynamasına rağmen yine de kazanılmaması tabii ki teknik direktör Montella ve sadece Montella'ya da değil özellikle de spor yazarları TFF yönetiminde yine şapkasını önüne koyup hatalarının hesabını vermeli ifadelerini kullandılar.

0: Radyo Türk Muazzesi'niz, ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, çok güzellikle geçen bir yeni hafta olsun her birimiz için.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Hayırlı haftalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.
1: Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun.
0: Yüreğine sağlık Serap, günaydın, hoş geldin. Halil de Hatay'da bizlerle beraber tüm dinleyicilerimize sağlık, huzur ve bol kazanç dilemiş. Amin inşallah. Gülşen uzun zamandır aramızda değildi ama Bolu'dan sevgileriyle şu an aramıza katıldı. Araya

abartmayalım bu kadar lütfen. Hoş geldin. Zeki'ye de bizlerle beraber günaydınlar. Yine o da Gül öğretmenimize çok teşekkür ediyor. Adaşım Uğur Batman'da Ayşe ile beraber bizlerle. Yine Yeşim de Aydın'da bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında. Evet, yeni hafta güzelliklerle gelsin inşallah dedi. Filenin sultanlarını da tebrik ederim. Bizi gururlandırdılar mesajıyla. Kesinlikle. Yani çok fazla konuşacak şey var da işte maalesef ne süre yeter ne de kelimeler çok yeter. Ama tebriği hak eden muazzam bir iş çıkaran Filenin Sultanları, diğer birçok branşta da yine o denli güzel mücadeleyi görmek mutlu ediyorken futbolda bunu görememek çok üzücü. Halbuki en çok yatırımın, en çok da hani kesenin ağzının açıldığı alan olmasına rağmen. Neyse, Arif, o da bizlerle beraber Afyon'da. Günün sohbet konusu başınıza bela olan özelliğiniz de, diyor ki kimse hayır diyememek demiş. İşte buna bir başladın mı öyle tatlı geliyor ki sonrası. Hayır demeyi böyle sıralıyorsun. Başınıza bela olan özelliğiniz sohbet.

Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: ister ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Banham Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: şu enbiye geçer, sulanda geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

Hafta sonu, lise son sınıf ve mezunlar, aynı şekilde üniversite hayali kuran bütün öğrenciler sınava girdi. Hem cumartesi hem pazar, TYT, AYT vesaire. İnşallah çok güzel sonuçlar alırlar. Tabii ki bu bir son değil. Burada çocukların psikolojisi üzerinde anne babaların çok çok önemli desteği olmalı sevgili dinleyenler. Bu süreçte başarılı olmuşlar, başarılı olmamışlar süreci, henüz bir şeyin son olmadığını onlara paylaşmak. Hayat çünkü çok, inşallah Allah sağlıklı saatli ömür verdikçe uzun, daha nice sınavlar da olacak, aşamalar da olacak. İşte o sınavları, o engelleri aşma konusunda en önemli destek aile desteği, anne babaların sevdiklerinin desteği öğrencilerimiz de olacak. Tabii ki yani üzücü durumlar da yaşandı. Sınav süresini saniyeyle, dakikayla kaçıranlar. Bu konuda da yine öncesinden de, günler öncesinden de söylüyoruz ki herkes her yerde paylaşılıyor. 15 dakikalık süre içerideki süre. Yani 10'da kapıların kapanma durumu. Maalesef üzücü durumlar da oldu. Ama inşallah hepsinin hakkında hayırlısı olur. Emeklerinin karşılığını en güzel şekilde alırlar. Tüm öğrencilerimize de başarılar dileklerimizi ulaştıralım.

0: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %76'lara ulaştı. Avrupa yakasında %54 olarak devam ediyor. E5 üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler yönünde bir araç arızası uyarısının söz konusu olduğunu paylaşalım. Arızalanan araç kaldırılmış ama bölgedeki yoğunluk devam ediyor. Özellikle de orayı kullanacak olan dinleyicilerimizde yoğunluğun bir sebebi de bu olduğunu paylaşalım. Çatalca Yolu Caddesi'nde Ahmediye yönünde de bir bakım onarım çalışması olduğundan dolayı tüm şeritlerin trafiğe kapalı olduğunda o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: 2026 FIBA Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında da Çin'i 3-2 yendi sevgili dinleyenler. 4-4 yaptı. Milli takımımız voleybol, kadın takımımız. Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Bize yaşattıkları bu mutluluk, bu gurur sonrası. İhtiyacımız vardı. Çok fazla ihtiyacımız vardı. Zaten bu ihtiyacı en çok karşılayanlar ve cevap verenler onlar ama şu zamanda daha da çok ihtiyaç vardı. O yüzden Filenin sultanlarına tebrikler. Bizleri dinleyenler arasında kimler varmış bakalım?
1: Günaydın Arabi.
0: Ay, günaydın.
1: Ben Libal Zeynep.
0: Hoş geldin.
1: Biliyor musun? Annem ameliyat oldu.
0: Oo, çok geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun der misin?
0: Tabii ki.
1: Bu sebepten sana uzun bir süre mesaj atamadım.
0: Ay, kıyamam.
1: Günaydın. Uğurla başla, mutlu kal. Günaydın. Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
0: Ben de Zeynep, çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Anneye de çok çok geçmiş olsun. Tez zamanda sağlığına sıhhatine kavuşsun. Bize de haber ver, olur mu? Ayla Samsun da bizlerle beraber. İçimdeki insan sevgisi demiş. Ah, bir de kıymet bilseler bunlar ne güzel olacak ama, değil mi? Huriye de, Denizli de şu an bizlerle. Başıma bela olan özelliğim, tartışanları barıştırmam. Kavga bitiminde benimle küsmeleri. Şey diyormuşum, ben ne alaka? Günaydın Huriye. Peki sizin başınıza bela olan özelliğiniz nedir sevgili yanlar?

0: sana da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED

ustalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: 13 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi gelecek.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar baktığımızda sevgili dinleyenler, yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bolu'nun daha çok doğu bölgesinde, Karabük'ün güneyinde, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama tabii ki yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecekken hava sıcaklıkları batı kesimlerimizden başlayarak artık

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

Almanya'da Elvan amcım bizlerle beraber. Günaydın Uğur. Yeni gün, yeni hafta güzel geçsin. Valla moralimiz bozuldu. Çok üzüldük milli takımımıza. Alman müşterilerin bile şokta. Hani favori takım diyorlardı. Not olarak da Zeynep'i de çok öptüğünü, annesine de çok geçmiş olsun dileklerini paylaşmış. Teşekkür ederim. Evet ya, birçok basında da, yurt dışı basında da bu durum, bu yenilgi, son yenilgimiz şok haberlerine sebep oldu. Antalya'da Yağmur da bizlerle işe giderken şu an aramızdaymış. Güzel bir iş günü olsun inşallah. Hoş geldin. Halil İbrahim Balcı, o da şu an Hatay Kürkan'da bizleri dinliyor. Biricik eşimin, beşimle birlikte evlilik yıldönümümüz. Ben de evlilik yıldönümümüzde kutlama

istiyorum. Hayatıma kattığın sevgi, huzur ve mutluluk için teşekkür ederim. Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın demiş. Ay maşallah size. O zaman daha nice güzel yıllarınız da olsun. Sevgiyle, aşkla, saygıyla, sağlık ve huzurla. Tüm aileye selamlar. Yine bizleri dinleyen arasında İskenderun'da Burak da vardı. Teşekkür ederim. Mustafa Avcı Kahramanmaraş'ta şu an bizlerle beraber hayırlı yayınlar mesajını göndermiş. O da yine herkesi kendim gibi sanmam diyor. Ah bundan ne çektik? Ne çektik? Keşke de olsalar ama işte bir defasında arkadaşım arabayı istedi, verdim. Adliye gidip gelecekti. 15 dakika mesafe. 4 saat sonra Kayseri Otobanı'nda trafik radar cezası geldi diyor. İşte bu iyi niyeti suistimal etme. Yani sonra vermesen vermedi olacak. Farklı farklı şeylere sebep olacak ama olsun. Bazı yerlerde bazıları bunu hak ettiriyor, ne yapalım. Mehmet Şirin Bülbül Batman da bizlerleydi. İzmir'de Duygu aramızdaydı. Cengiz de Batman'da aramızda olan dinleyicilerimizdendi. Günaydın, hoş geldiniz tekrar.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklar.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken ayrılıklardan bahsedelim sevgili dinleyenler. Bazı ayrılıklar sessiz oluyor. Kavga yok, büyük kırılmalar yok. Sadece yavaş yavaş uzaklaşılıyor. Mesela arkadaş ayrılığı. Çoğu zaman romantik ilişkiler kadar görünür olmayabiliyor. Yani bazen abartıyor muyum diye sorgulatıyor insana kendini ama oysa bir arkadaş tanıklık ettiğin anıların, birlikte büyüdüğün duyguların ve paylaşılan kimliğin bir parçası. Ama işte mesele yanlış yapmak değil de bazen insanlar aynı yerde kalamayabiliyor. Değişiyorlar, dönüşüyorlar ve yollara ayrılabiliyor. Ben tabii ki her bitiş bir kayıp da değil. Bazen kendine daha yakınlaşmanın da bir başlangıcı olabiliyor. Hep söylediğimiz gibi gelenin de gidenin de gönlü hoş olsun.

0: Radyo Türk Vazdesiniz.
1: Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimizde hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, sorunsuzca geçen ve tabii ki çokça da huzurla geçen güzel bir yeni hafta olsun. Hayatımıza da yine güzel yenilikler katılsın temennisiyle de bu saatimize başlayalım. Aramıza katılanlar arasında bu saatimizde Arif var, İstanbul Tuzla'da şu an. Günümüzün sohbet konusu, başınıza bela olan özelliğiniz demiştik. Arif diyor ki, iyi niyetim Uğur, bir de karşındakini kendim gibi görmek. Maalesef bazen bu iyi niyetimi suistimal edilebiliyor. Ama inşallah biz iyi niyetimizi yine kaybetmeyelim, koruyalım Arif. Umarım hak edene çıkar yolumuz. Hoş geldin aramıza. Başınıza bela olan özelliğiniz sohbet konumuz. 505-188-30-0 mesaj attınız.
2: Bir kere sevdi gönül.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Japan Dilenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Reklam.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, BİN Reform'e küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. İhale, açık artırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11'de işletmenin idare binasında alım, satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede, muhammen bedel 13 milyon 500 bin lira, geçici teminatta 675 bin lira olarak belirlendi.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Radyo Turkuaz.
8: İstanbul 93.6,
9: 93.6.
8: Ankara 90.2,
9: 90.2.
8: İzmir 101,
9: 101.
8: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.
8: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Halkalı Arnavutköy metro hattının ilk gününde 10.021 yolcuya hizmet verildiğini duyurdu. Bu hat sevgili dinleyenler 31 Temmuz'a kadar da ücretsiz olacağını biz de buradan paylaşmış olalım. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan milli futbol takımımız 22. sırada olan bu sonuç sonrasında daha doğrusu FIFA sıralaması Dünya Kupası öncesinde ülkemizin 22. sırasıydı ama grup aşamasındaki bu kötü performansın ardından 32. sıraya kadar geriledi.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bir reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Günümüzün bu anla ortak olanlar arasında Kemal Kayatürk de var. Kemal, hoş geldin aramıza. Günaydın. Başıma iş açan özelliğim, düşündüğümü insanların yüzüne söyleyememem. Yani bu da başıma aslında iyi işler de açıyor da, hani şöyle ki beni sevmeyen insanlar dahi bana güvenebiliyor demişler. Güzel bir şey bu. Keşke rahat rahat düşüncelerimizi söyleyebilseydik ama işte kırılmasınlar, üzülmesinler diyerek söyleyemediklerimiz oluyor. İkinci olarak da kızım.

Kızımıza can kurban. Ellerine sağlık demiş filenin sultanları için. Amerika'daki beylere gelince haklarını teslim edeyim, sahada her şeye sahiplerdi. Sadece milli ruhları yoktu. İnsan kaybedebilir ama öyle kaybeder ki kazanmış gibi saygı görür. Olmayan buydu işte demiş. Çok da doğru demiş. Milli ruh. Bu çok çok önemli. Hangi takımlarda, dünyanın en iyi takımlarında oynarsanız oynayın fark etmez. Oradaki mücadeleleriniz çok çok güzel. Bizi çok güzel gururlandırıyorsunuz. Ama parçanın tamamlanması için o milli takımda maalesef bu ruhu görememek çok çok üzdü bizi. Özellikle de yani bizden daha çok mesela hiç gördünüz mü maçları izleyen bir ülke var mı bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla sahayı dolduran Türkler oluyor daha çok Amerika'da. Bakalım neler göreceğiz diğer maçlarda. Yani ama üzüldük, çok üzüldük.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl bazlı uyarılarsa Bolu yavaş, Bolu'nun doğusuna, Karabük'ün güneyinde, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. O yüzden tedbirli olmak önemli.

0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Bir reklam.
1: Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala.
2: Radyo Turkuaz'la yakala. Turkuaz'la yakala. Turkuaz'la yakala.

Ve bizimle bu anı paylaşan arasında Nide'de Meltem de var. Keyifli yanlar mesajlarımızaydı. Teşekkür ederim. Gülseren İkbahar, hayırlı sabahlar olsun. O da yine iş yolunda bizlerleydi. Hayırlı işlerimiz olsun inşallah. Gamze'ye ulaşıyordu sesim. Hatice, açıldı radyolar, açıldı diyerek Osmaniye'den aramıza katılıyor şu an. Sıradaki şarkıları aileme görev yapan abim Süleyman Gıda gelmesini istiyorum demiş. Oldu armağan, oldu tabii ki. Tüm sevdiklerine selamlar. İstanbul'da Şirin de bizlerle beraber. Ben de buradayım. Ben de herkese günaydın mesajıyla aramızda. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ve Fransa'da Fatma. Benim başıma bela olan özelliğim de maalesef merhametim ve iyi niyetim. İnsanlarla çok kavgalar ettim, sokak hayvanlarını besliyorum diye. Ben onlara yiyecek ve su verirsem oradan ayrılmazlarmış. Bu konuda da bana çok kızdılar diyor. Ya maalesef bunu bu mevsimde çok görüyoruz. Ya bu yaz sıcaklarında insanoğlu bile yine çok zorlanıyorken o hayvanların zorlanmasını tahmin bile edemeyiz. Ya burada da birkaç tane iyi yürekli insan sadece bir su ya da mamayla en azından onlara destek oluyorken oradan ayrılmamaları konusunu diretmeleri çok üzücü. Keşke insanlar azıcık merhametli olsa diyoruz. Yani sevmek zorunda değilsiniz tabii ki ama bu dünya bütün canlıların, sadece insanların değil. Sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Keşke onları sevenlere de saygı duyulsa.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Reklam. Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank
1: kartım hadi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
4: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün

0: Mısır'ın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

Ve haftanın ilk Urla Günü'ne merhabası. Bugün de burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok ama çok teşekkür ederiz. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine o güzel sohbeti ve şarkılarıyla eşlik edecek. Umarım her birimiz için evvela sağlıklı, sonra da çokça huzurlu, güzel bir gün, güzel bir yeni hafta olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 9'da. Akşam 9'da da Uğurlu Ay Işığı programında geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saat sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD ve İran Hürmüz konusunda anlaştı. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğuna işaret ederek, "Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz, buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle giriyor. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Hamili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 ile bitirdi.

0: Öğretim kurumları sınavı oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldı. Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek, hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artacak. Sıcaklıklar Ankara'da 30 dereceye, İstanbul'da 28-29, İzmir'de ise 32-33 derecelere yükselecek. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

0: Mikrofonu açtım, söz sizde.
1: Olmasın canım.
0: Duyamıyorum sesinizi.
1: Ah, bu çile çekilmez.
0: İşte benim gönül dostları.
1: Ah, bu hayat çekilmez. Ah, bu hayat çekilmez.
0: Yaşayın, ne güzel söylüyorsunuz.
1: Olmasın canım. Ah, bu çile çekilmez.
0: Cana can katan programdan, gönül dostu Füsun'dan herkese hayırlı, bereketli, sağlıklı, mutlu, umutlu bir hafta dileyerek programımız başlıyor. Sevgili Uğur Eracil'e teşekkür ediyorum. Haber merkezimize Enis Yıldırtan'a teşekkür ediyorum ve saatler 12 gösterene dek sizi başka frekanslara bırakmıyorum. 101 İzmir burada mı acaba? 90.2 Ankara burada mı? 91.1 Erzurum'u duymak istiyorum. Erzurum nerede? 94.7 Gaziantep. 93.6 İstanbul benim güzel şehrim. Burada mısınız?

İkramlar geliyor böyle 505-888-30-0'dan. Teşekkür ederim efendim. Kayseri'den kahveler, çaylar ve dondurma fotoğrafları gelmiş. Gül mantıdan İzmir'den, ah ne güzel ya, geleceğim yanınıza. Mantı fotoğrafları geliyor şu an. Hazırlıklar yapılıyormuş maşallah. Bütün esnafımıza buradan selamlar. Ama çok yeni açılmış olan, yine İzmirlilere söyleyelim, şu an Menemen'de sanırım Bayraklı'da. Evet, Bayraklı'da. Bayraklı'ya giderseniz Menemen'de Menemen'e muhakkak uğrayın. Çok yeni bir işletme. Orada olan dostlara selam olsun. Hatta Radyo Turkuaz'dan geliyoruz demeyi unutmayın diyorum. Ben de İzmir'e geldim. Bir gül mantıya geleceğim. Bir de Menemen'e geleceğim. Onlara buradan selam gönderiyorum. Bayraklı'da olduklarını söylüyorlar. Tam adresi benden tabii ki alabilirsiniz. Öğreneyim ben şimdi. Kimler var tabii ki? Sonerhan Önal'a buradan selamlar. Alper'e selamlar. Tevfik abimize buradan selamlar. Çok güzel olmuş ya. Ben şu an fotoğrafları görüyorum. Afişleri görüyorum. Logonuza falan bayıldım. Hani böyle şey diyorlar. Soğanlı mı soğansız mı bir Menemen sorunu vardır ya. Bence sorun değil. Canın ne istiyorsa, kim yani? Soğanlı mı istiyorsun, soğansız mı? Ama ben size bir şey itiraf edeyim mi? Bence Menemen dediğin şöyle güzel bir domatesden olur ve aynı zamanda biberden olur. Yeşil biberden. Yani soğan da katılabilir. Soğanlı da çok seviyorum. Bakın o da olabilir gönlümün dostları. Neden olmasın diyorum ama işte bence kesinlikle güzel bir yeşil biber. Ve iyi bir domates. Zaten domatesleri anladığım kadarıyla şu an yazıyorlar. Onlara buradan selam olsun. Nerelerden geliyor? Oo, çok organikmiş. Yumurtalar, domatesler, biberler. Tereyağında mı istersiniz diye yazmışlar bana. Zeytinyağında mı demişler. Her ikisi de olur. Vallahi ikisini de karıştırabilirsiniz. Benim için selamlar gönderiyorum öyleyse onlara. Valla müşteriniz bol olsun. Esnafımız şu an bizi dinliyor. Öyleyse 101 İzmir her yerde bütün esnafımız şu an Radyo Turkuaz'ı açsın diyorum. Şimdi kısacık mini minnacık bir reklam molası. Bakalım başka nerelerden mesajlar gelecek.

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.

0505-688-30 buluştuk ya, WhatsApp mesaj numaramız. Oradan şunlar da geliyor, sadece menemenin içerisinde soğan değil. Bir iki diş sarımsak da biz koyuyoruz demişler. Ya her şey olur. Bol karabiber olur. Ya bazıları görüyorum, kekik koyanlar var, nane. Canınız nasıl isterse. Malatyalı Fatih, İzmir'deyim ben de gideceğim diyor menemen de menemene. Oradaki dostlara selam olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Samsun'dan Ayla'mız gelmiş, Öner gelmiş, Aynur çobanımız gelmiş. Hoş gelmişler.

rezil olabildim mi? İnsan olabildim mi? Gerçekten iyi biri oldum mu? O önemli. İnsanız tabii ki. Bazen düşeriz, kalkarız, hatalarımız, yanlışlarımız var ama sonrasında toparlanabildik mi, işte o çok önemli. Bir yol biterken yenisi başlıyor, bir kapı kapanırken bir başkası açılıyor. Bir gün bitiyor, yepyeni bir gün doğuyor. Yani her yeni başlangıç ve bitiş bizim hayatımız.

Haberimiz oluyor be dostlar. Günümüz aydın olsun, haftamız güzel olsun. Hangi haberlere ihtiyacınız varsa, neyi duymak istiyorsanız, nasıl bir çıkmazlayım da hadi ben şu yoldan geçeyim diyorsanız, Rabbim gönlünüze göre versin diyorum. 505-588-30-0'dayım. Tabii ki şu an bizi dinleyen uzun yol şoförlerimiz de var. Eler diyor ki Adana'dan çıktım yola. Nereye gidiyoruz acaba? Mersin'e mi? Hadi bakalım.

alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? TR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar TR.com.tr'de.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek.

Şimdi babalar çok şey bilir ama dedeler her şeyi diye dedelerimizden de mesaj var. Dün biliyorsunuz ki babalar günüydü. Bir omuz, bir rehber, bir kahraman. Babalar günü tekrardan geçmiş. Babalar gününüz kutlu olsun diyorum. Ben de gönül dostu Füsun Instagram hikaye bölümünde ve kendi ana sayfamda babacığımın bir fotoğrafını koydum. Tam orada çektiğimde yıllar önce, bir 15 yılı vardır. Bana dedi ki geç bakayım dedi, o bilgisayarda ne yapıyorsun dedi. Ben dedim şarkıları hazırlamaya çalışıyorum Radyo Turkuaz'ın. O zaman dedi bir dakika dedi, bir dakika şöyle bir bakayım dedi. Ben dedi bugün ben çalacağım dedi. Ben göndereceğim dedi. Buradan dedi. Bir de tabii şaşırıyor. Buradan nasıl gidiyor bu şarkılar falan. Sistem de çok farklı. Oturdu oraya. Yani ben müzik kulağımı da sesimin güzelliğini tabii babamdan almışım. Onun genlerinden, ondan geçmiş gönlümün dostları. O yüzden de o gün geldi aklıma. Rahmetle anıyorum bütün kaybettiğimiz babalarımızı. Huzurla uyusunlar diyorum. Kolay bir şey değil. Ana, baba, kardeş, yani o aile, o çekirdek ailenin yokluğu çok daha farklı oluyor. Ama ne yapıyoruz böylesi durumlarda? Güzel anları düşünüyoruz. Güzel anları düşünüyoruz. Bir şekilde yine tabii ki yan yana gelmeyi umut ediyoruz gönlümün dostları. Şimdi hem babalarımız için gelsin hem dedelerimiz için gelsin efendim. Dedelere de armağan edelim sıradaki şarkıyı. Almanya'da şu an bizi dinlemekte olan Yücel Bey var. Uzun yol şoförlerine o da göndermiş.

Kendisi Çanakkale'li ama Almanya'da. Aynı zamanda Halil Sonay Balcı Beyefendi, bakın eşini sizi çok seviyormuş. Evlilik yıldönümümüz demiş. İsmini yazmamış kendisi ama olsun olsun, özellikle Halil'ime demiş, bir şarkı var mı?

geçmişin ve günümüzün en sevilen şarkıları Türkiye'nin dört bir yanında ve şu an yurt dışında radyolarını Radyo Turkuaz'a açanlar için eşlik olmaya devam ediyor. Sevmek dostlar, kendinden çıkıp bir başkasına uzanmak. Yani günümüzde bu bitip tükenmişlik var ya, hepimizde var, bu yorgunluk var. Bence en önemli ilacı başka bir kalbe değmektir be dostlar. Yani bir büyüğümüzün elini tutmak, bir çocuğun gözünün içine bakmak, kapı komşumuzun halini, hatırını sormak gibi küçük belki gözüken ama çok büyük, çok hakiki temaslar. Bakın bunlar çok önemli. Sevgi verdikçe çoğalan tek bir hazine demiş Kemal Sayar. Evet, insan başkasına su taşırken kendi içindeki kuyunun yeniden dolduğunu fark eder. Ne kadar muazzam değil mi? İnsan bir başkasına su taşırken, bugünün cümlesi olsun, kendi içindeki kuyunun yeniden dolduğunu fark eder dostlar. 505-588-30-00'da benim güçlü güzel kadınlarım, Sakarya'dan Nur Hanım var, Gülizarcığım var, hoş geldin canım benim, ve Elvanlarım var. Gülay seni unutur muyum?

Geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: sahte bulacaksın.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Evet dostlar, her zaman bir yolunu bulan insanları vallahi çok seviyorum. Bu çok güzel. Yani çözümcü olanları, ama kendilerine de bunu tabii yapmaları gerekiyor. Bir başka insanlar için değil, kendi hayatlarına da dokunmaları gerekiyor. Yani her zaman bir yolu vardır diyelim mi bugün? Biz de onlardan olalım mı? Var mısınız? Her zaman her şeyin bir yolu vardır diyoruz. Bugün bunu çokça söylüyoruz. Kendi içimizde, kendimize. Şimdi benim canım, meslektaşım, radyocu dostum Burcum beni dinliyor. Ona buradan selam olsun. Çok da seviyorum kendisini. O da Hakan'ı çok seviyor, ama Hakan'ım diyor Hakan'ım. Hakan'cığım da hep bizi dinliyormuş. Bu güzel çiftimize armağan edelim. Hakan'ımızın dün galiba, değil mi, doğum günüydü, ya da bugün ya da dün doğum günü olması gerekiyordu. Seslerimi almışsındır Hakan. Canım benim, sizi çok seviyorum. Nice güzel yaşların, yılların olsun. Bir dinleyicim vardı, Sonay, diyor ki eşim duyamamış. Hadi ben bir kez daha söyleyeyim. Hadi Sonay'ım, senin için bir kez daha. Çünkü evlilik yıl dönümü ve çok seviyor eşini. Ve lütfen uzun uzun yazdığım mesajı söyler misin? Şiir de okurum istersen sizin. Şiir de okuyayım mı? Yani diyor ki, gölgesi eksilmesin diyor. Huzurumuz, mutluluğumuz, evimizin diyor sevgisi, direği diyor. Halil Sonay Balcı'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyor. 50 yıl dönümünüz kutlu olsun. Umarım dinlemişsinizdir artık. Yoksa bak şiir okumaya başlıyorum, ona göre. Antalya'da şu an Serpil'im, atölyede kardeşlerimle birlikte seni dinliyoruz. Heykel boyuyorlarmış. Onlar için de bir şarkı gelsin mi?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD ve İran Hürmüz konusunda anlaştı. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğuna işaret ederek, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz, buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle giriyor. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün olmak üzere toplam 51.000 kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, salıncak türler kene ve kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleye destek verecek dedi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Türk Kızılay ekipleri Gölbaşı Gölü'nün ortasındaki adada tek başına yaşayan 93 yaşındaki Halime Suale kayıkla yardım malzemesi ulaştırdı. Ekipler ziyaret sırasında bahçeden topladıkları çiçekleri de Suale verdi. Barakada tek başına yaşayan Sual ekiplere teşekkür etti. Hazreti Muhammed'in doğumunun Hicri 1500. yılı münasebetiyle düzenlenen Asr-ı Saadet'ten günümüze başlıklı çini ve seramik sergisi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi sergi salonunda sanatseverleri ağırlıyor. Sergi 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak amili futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Milliler 23 Haziran Türkiye saatiyle 5.15'teki antrenmanda hazırlıklarını sürdürecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Deniz köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de Füsun olsun.
1: Kalbinizde de Füsun olsun. Ne güzel bir tanıtım bu böyle. Kahvemiz hazır mı kahvemiz? Ben sade rica ediyorum, bol köpüklü. Bugün sizden olsun. Bugün ben hazırlayamadım. Bugün gönül dostlarımdan olsun. İkinci saat başladı. Burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin ve gurbetin en sevilen radyosu. Öyleyse birazdan hani böyle dünya üzerinde karbon ayak izimizi azaltmaya falan çalışıyoruz ya. Bir de duygusal ayak izimiz var. Ondan bahsedeceğim. Bende kalın.

0: Evet dostlar, az evvel ne dedik? Dünya üzerinde biraz böyle dünyayı kurtarmak için özellikle karbon ayak izimizi azaltmaya çalışıyoruz. Fakat hayat içerisinde duygusal ayak izimizin bıraktığı izler var. Bunu hiç düşündünüz mü? Yani arkamızda kırılmış kalplerden, yarıda bırakılmış sözlerden, harcanmış emeklerden oluşan acaba bir enkaz bırakıyor olabilir miyiz? İnsan bazen bunu düşünmek istemiyor. İnsan bazen sadece kendisini düşünüp yola devam etmek istiyor. Ama bugün biraz bir farkındalık olsun. Bugün biraz bazı dinleyicilerimiz belki de hani geçtikleri yolda hayata dokunurken acaba ben yeşertiyor muyum yoksa ben yok mu ediyorum o duyguları? Ben ne kadar dönüştürebiliyorum, nasıl bağlar kuruyorum diye bir kendisine sorsunlar bakalım. Tabii ki sıfır atıklı insan ilişkileri kıymetli. Bunun için nezaketi lüks olmaktan bir kere çıkarmak gerekiyor. Bu nezaketi hayatımıza tekrardan yeşillendirmek ve merkezimize koymak gerekiyor. Dinlemeyi bilmek gerekiyor. İnsana sadece insan olduğu için Rabbin bir emaneti ve bu hayatın bir mucizesi olduğu için de değer vermek gerekiyor. Bugün önemli bir farkındalık olsun bu konuşmamız benim güzel dostlarımla. Şimdi kısacık bir dakikalık bir reklamım var. Ardından 505-188-30-0'dan gelen mesaj ve Turkuaz Radyolar mobil uygulama bakalım kimlerin cep telefonuna inmiş.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'de Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

gidenlere selam olsun, gelenlere de kocaman sıcacık bir merhaba diyelim. Şimdi iyilikte kötülükte kaybolmuyor, daha önce de söylemiştim. Masum rolü oynayan da, sessizce iyilik eden de aslında aynı terazide tartılıyor. Birine tabii ki dua yazılıyor, birine de bedel yazılıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Yani yaşarken hangisi olmalı? O yüzden de insanın bazen durup düşünmesi ve kendine sorması gerekiyor. Bugün galiba çok sorduk kendimize, bazı sorular olsun. Farkındalığı yüksek, çok özel bir program Gönül Dostu Füsun. İyi ki varsınız diyorum. Sevenlere de, sevenlerimize de buradan selam olsun diyorum. İsmail'cim hoş geldin. Muhammed Bey'cim hoş geldin. Pervin'imiz bizimle. Ankara'dan Medine şu an bizimle. Sonrasında Handan'ımızı görüyorum. Zeynep'lerimizi görüyorum. Nazan'ım, bakkalda durumlar nasıl?

Bildin mi? Geçenlerde öyle bir hikaye okudum ki gönlümün dostları, Albert Einstein. Şimdi uzay, zaman, yer çekimi anlayışımızı kökten değiştiren biri değil mi? Yani çok önemli bir fizikçi. İşte neler neler var, o izafiyet teorileri falan. Fakat şimdi ilişkiler tarafına gelince, evlilikleri tarafına gelince bakın neler oluyor. Şimdi Mileva ile eşiyle tanıştığı zamanlarda böyle. Şimdi o kişi böyle çok nadir okuyan kadınlardan biriymiş o zaman aslında. Okumaya devam edememiş olabilir, fizikçiymiş. Neden devam edememiş? Büyük bir aşkla aslında başlamışlar bu evliliğe. Bir trende tanışmışlar. Fakat ilişki sonrasında başka bir hal almış bakın. Vay Einstein diyorum ya. Bakın şimdi neler neler söyleyeceğim size. Yani şey istemiş yani. Demiş ki sen kesinlikle okumayacaksın. Oturacaksın, çocuklara bakacaksın. Giysilerimi, çamaşırlarımı temiz düzenli tutacaksın. 3 öğün yemeği

Evlilik biter demiş. Sonra zaten bitirmişler, merak etmeyin. Bitmiş. Kendisi Mileva çocuklarına bakmak için geçimini piyano dersleri vererek sonrasında sürdürmüş gönlümün dostları. Yani her şeyi anlarım da benden sevgi şefkat beklemeyeceksin falan. Ya bunlar çok tabii ki insanın canını yakıyor. Sonrasında ben istediğim zaman benimle konuşacaksın. Bu daha fenası söyleyeyim. Ben istemediğim zaman benimle konuşmayacaksın. O da orada herhalde dünyaya böyle bırakacağı, değiştireceği hayatı bir şeyler yapacak fizikçi olarak. O zaman böyle insanlar evlenmesinler. Neden evlenmiş diyemiyorsunuz. Çünkü tabii ki bir takım böyle genlerin de devamının sağlanması gerekiyor. Ama kadın adına çok üzüldüm ya. Tabii oralarda değildik o yıllarda. Bu söylenenler umarım bu kadar ağır değildir. Bu kadar fena değildir diyorum gönlümün dostları. Tabii ki Mileva ilk başta çocukları için bu ağır şartları kabul etmiş. Yaşamayı denemiş. Fakat psikolojik baskı altında bu evliliği sürdürmesi de mümkün değilmiş. Oh, çocukları da almış, Zürih'e taşınmış, iyi yapmış. Yani bir dahinin duygularıyla alakalı durumu şu an gözler önüne serdik. Her dahi de böyle değildir diye düşünüyorum. Kısa bir reklama gidiyorum.

Aragaz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: evliliğe ya da böyle ilişkilere çok fazla çalışmıyor. Ne mesajlar gelmiş sizden de ya. Çok tatlısınız. Ama var tabii ki bunu yaşayan insanlar da var. Yani şu an sadece Einstein değil, Einstein'ın yaşattıkları değil. Birçok kişi şu an halen bu yüzyılda da, bu zamanda da, bu çağda da aynı şeyi yaşıyorlar ya da yaşatıyorlar ne yazık ki. Rabbim yardımcınız olsun diyorum böylesi durumlarda. Bir insanın böyle bir bütün hayatının bir başka insana bırakılması, onun sorumluluğunda, onun kurallarıyla hareket edilmesi, bu tamamen bir hapishanenin içinde olmak demek. Ne yazık ki böyle insanlar var. Einstein de olabiliyor, başka bir şey de olabiliyor gördüğüm kadarıyla. Kimler geldi? Kürşat'cığım sen de hoş geldin. Sarıki şarkı Yasemin'e, Kürşat'a, Hande'cimize ve Zekiye'ye armağan edeceğim.
1: Yalnız sevgilim, istersen şahidim olurum senin. Bu adam kim diye

Program başında ne demiştik? Arkamızda kırılmış kalplerden, yarıda bırakılmış sözlerden, harcanmış emeklerden oluşan bir enkaz bırakmayacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Duyamıyorum öyle mi? Duymak istiyorum gönlümün dostlarından. Son 10 dakikam 505-188-30-0'da. Vallahi Hande çok güzel demişsin. Yaradan diyor bizi en üstün varlık olarak yaratmışken kimsenin bizi küçümsemesi, bu erkek olur kadın olur, izin vermememiz gerekiyor. Lütfen kendi haklarınıza, kendinize de bir sahip çıkar mısınız? Einstein, bugün seni çok fena andık. Ha, tamam, yaptığın güzel buluşlar falan teşekkür ediyoruz ama yani o kadına yaptıkların, bir de iki evlilikmiş galiba. Diğerinde ne yapmış, ben bir inceleyeyim, durun. Konya'dan sevgili Ufuk bizi dinliyor. Sıradaki şarkı onlara armağan olsun. Antalya'dan Ebru'cum dinliyor. Antalya burada mı? 100.3 duymak istiyorum. 100.3. Şu an böyle ne hayal ediyorum biliyor musunuz? Antalya'da araçlarda işte camlar açık, havada çok sıcak. Klimayı kullanmayanlar da olabilir. 100.3 çalıyor her yerden acı turkuaz. Yankı yapıyor böyle araçlar.

futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TVBu Go. Detaylar TVBu.

0: sigortası Anadolu Sigorta, KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 22 Haziran 1919. Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan

0: Baran, işletmenin TİGEM-İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
1: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
2: Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek. Birazdan Hilal Özgen'i burada olacak. Gönül dostunuzdan bugünlük haftanın ilk yayınında veda zamanı, ama yarın saatler onu gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere. Şöyle bir yıllık iznimize çıkmadan önce, ki son haftanın içerisindeyiz ama ondan sonraki hafta şöyle bir 6-7 gün biraz dinlenelim diyorum. Yıllık izinlerimiz de başladı. Yayıncılarımız böyle ara ara programlarda olmayacaklar ama sizin için çok özel şarkılarım var. Hepsini ben hazırlıyorum. Veda ederken ya, Antalya'dan şu an fotoğraflar geliyor. Vallahi çok teşekkür ediyorum. 100.3, bir ara 100.7 değil miydi deyip Bursa ile karıştırdım. Trafikten şu an sağ olsun bütün illere. Gurbete selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD ve İran Hürmüz konusunda anlaştı. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğuna işaret ederek, "Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz, buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle giriyor. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Hamili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 ile bitirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldı. Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek, hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artacak. Sıcaklıklar Ankara'da 30 dereceye, İstanbul'da 28-29, İzmir'de ise 32-33 derecelere yükselecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

bugün böyle başlayalım. Pazartesi ya. Bir de yaz zamanı pazartesiler daha zor olur. Böyle tatili, köyü, yeşilliği, deniz kenarını, dost sohbetlerini, aile yakınlıklarını falan pazar günü cebinize koyarsınız. Akşam konuyu kapatırsınız. Pazartesi normal hayatınıza dönerken biraz zorlanırsınız. Bende o var. Ama ben de bir sakin ol diyerek başlayayım istedim. Çünkü yok trafiği, yok marketi, yok alışverişi, yok iş yeri, yok iş yerinde anlaşamadıklarımız falan. Başladık. Hem de çok güzel şarkılar, aç sesi.

Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü. Sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmaya devam ediyor. Alternatif trafiklere bakın mutlaka. Onun dışında havalar da güzel. Mis gibi bir hava bekliyor bu hafta Türkiye genelini. Sonra yine konuşuruz. Madem eskilerle başladık,

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yayın başladı. Çok da güzel şarkılar eşliğinde bugünü tamamlayacağız. Haftanın bu ilk günü. Hatırlatalım, WhatsApp numaramızı zaten gelmeye başlamış mesajlar. Benim yine şarkılar kendini göstermeye başladı. 0505 188 30 çift sıfırdayım. Diyarbakır'dan bir sene Zekiyeciğime, Uğurcuğumuz İzmir'de, Konya'dan da selamlarını gönderen isimsiz dinleyicim.
1: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam iş bankası.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

Ya tabi cumartesi sabah 6'da kalktık mı çoğumuz kalktık. Ama maalesef veda ettik. Yani çok da konuşacak bir şey yok ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir açıklaması var. 2 maçta 65 tane şut attı bu takım.

0: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

İkinci el araç satışlarında uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemeleri 1 Ocak 2020'ye kadar uzatıldı. Şimdi bu bilgiyle hanımlar mutfakta ne yapacaklar acaba? Milli takım Amerika maçına hazırlanıyor. Oy oy

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen!
4: Geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

saatimiz 12.55. Gün güzel, hava güzel. Azıcık da ara ara bir duygusallaşmakta fayda var. Eğer bir belirsizliğin içindeyseniz, Rabbim sizi bu belirsizlikten kurtarsın, selamete ulaştırsın, güzel günler göstersin, kafa rahatlığı, kalp rahatlığı versin diyelim bu şarkıda. Yanıyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle giriyor. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Diri Fay haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Yeni çalışmaya göre haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 665.si için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. İstanbul'da hava kirliliği Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 17,37 mikrogramla Sultan Gazi 1 oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

Yeni saate hoş geldiniz. Hepinize mutlu, huzurlu yeni bir saat. Bu da benim hayata bakış açım ya. Her şeyde bir huzur olsun istiyorum. Ebru'cum Antalya. Hoppala. Nihal hoş geldin Hilal. Sana kadar dinleyemeyeceğim diye bilgi vermiş. Canım canın sağ olsun. Gözde İskenderun'dan. Tip 1 diyabetliyiz ve her şeye rağmen mutluyuz, mutluyuz demiş. Oh kurban olurum o bebişi. Kaç yaşında bu çocuk ya? Rabbim şifa.

canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVMugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol!

0: Pet'te bulacaksın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Kimse kusura bakmasın ya. Yeniden başlarız, yeniden aşık oluruz, yeniden okuruz, yeniden çiçek açarız, yeniden sever seviliriz. Bitmek tükenmek bilmeyen yaşam enerjisiyle dolmamız gerekiyor. Çünkü dünü dünde bırakıp düne dönemediğimiz için, yarını da bilemediğimiz için bu yaşam enerjisi bizim en fazla düştüğü an 2 saatimizi alsın. Allah izin verdiği sürece her şey yeniden başlar. Koca bir ormana dönüştürebiliriz. Çünkü şu an hayattayız ve sağlıklıyız, şükür. Acelesi yoksa bazı acıları sonra yaşayabilirsiniz. Zaten geçince de o kadar acıtmıyor bence. 0500-588-30 çift sıfırla bana katılanlar var. Katılmak isteyenler de bu numaradan yazsın. Çünkü az sonra tüm mesajlar yayında. Canım eşim, hayat arkadaşım, yol arkadaşım. Her zaman dinlemiyor. O ilk evlenmeden önceki gibi değil tabii. Şimdi bazen ben söyleniyorum da radyoyu açıyor. Be cool, be cool. Akşam görüşürüz bebeğim. Canım İlker Yasin.

0: Sabahlarım dinleyicilerime yeni saatle beraber hayattaki korkularınız, çünkü bazılarımız korkularımızla yaşıyoruz. Sürekli her sabah uyandığımızda çok sevdiğimiz birini kaybetmekten korkuyoruz. Onu çok seviyorum ama o yakın zamanda hayatımda olmaz. Çünkü mutlaka geçmişe bakıldığında böyle bir travma vardır. Evcil hayvanımız varsa, böyle bir travma yaşadıysak bununla alakalı korkularımız var. Ne bileyim ben, değişik yani. Korkularla yaşamak şöyle bir tecrübe, korktuğunu yaşamakla aynı. Eğer hayatta bir şeyleri kendinizle ilgili düzeltmek istiyorsanız bence korkularınızla yaşamaktan kurtarın kendinizi. Buna başta ben, beraber yapalım. Ne oluyor? Ay öyle olur. Ne oluyor? Ay böyle olur. Hep korkmuşuz, bir şey gelmiş başımıza. Ya baba videolarını izliyorum. Çok şanslısınız. Üzülecek bir babanız varsa çok şanslısınız. 8 saniye ara.
1: Bir reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam.
0: Hazır mıyız? Azıcık daha bir kendimizi düşürelim, sonra toparlarız. Bir şey olmaz ya. Yani bugün bazı şeyleri hatırlatırız. Kötü şeylerden vazgeçmeliyiz. Ne zaman vazgeçmeliyiz? Değil mi? Durduğun yerde değersiz bir bütün olarak kalmaktansa parçalana parçalana gitmenin büyük doğruluğuna inan ya. Niye seni ezip üstünden geçsinler? Arkadaşım vazgeç. Dön arkana git, üzül. Bir şey olmuyor üzülünce.

Hilal'cim ben çok merhametliyim. Sanırım korkum bu yüzden üzülmek. Ya saçmalama, ben bu dünyadan kalbimdeki merhamet eksilmeden gitmek istiyorum ya. Öyle yani, hani zamanı gelince. Neyse aman iptal, bir yere de gitmek istediğim yok. Ay boşver, merhametli kal. Bozma kalbini. Korkularını anlatanlar var. Çok mesaj gelmiş. Merhaba Hilal Hanım, canımsın. Nuran, Sakarya, Deniz Girinci, Gözde İskenderun'dan. 1 Temmuz

bilgileri zor. Avrupa'da, orada, burada gelen haberlerde Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 845 okul kapalı olacak. 1800 eğitim kurumu da ders saatlerini kısaltacak veya öğrencileri erken gönderecek. Hava sıcaklığı Fransa'da 43 derece olarak ölçülmüş. Ay başımıza

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

şarkısın ya. Şöyle bir insan böyle şarkılarda gökyüzüne bakıp ay hayat ya lay lay demek istemiyor mu, yoksa ben mi fazla pozitifim? Elazığ'da bir evin mutfağındaki buzdolabına yılan girdi. Haber böyle, bu kadar. Tabii yetkililer geliyor itfaiye. Ah itfaiye. Bütün itfaiye erlerine selamlar. Bir dinleyen çıkarsa çok sevinirim. Adıyaman'da yaşayan bir kişi Süper Loto'da 6 şanslı sayıyı biliyor.

dört bir yanından haberleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Adıyaman'a gittik. Ondan önce Elazığ'a gittik. Şimdi sırada Rize var. Çamlıhemşin ilçesinde yemek arıyor bir ayı. Bir günde 20 eve giriyor, çok zarar veriyor. Ayıya bir köşeye yemek verin, yemek koyun. Dağa çıkın, ayıya yemek verin arkadaşlar. 20 ev nedir ya? İnsan korkar. Bu da benim her dinlediğimde annemi hatırladığım şarkı.

sınava yetişemeyen çocukların videolarını izleyip üzüldünüz mü? İçim gitti ya. Ya gerçekten bazıları heyecan, bazıları panik. Ya da bazıları gerçekten o sınava hiç hazırlanmadığı için girmesem yetişmesem de olur bilmiyorum ama hepsine üzüldüm. Ağlayanlar oldu, gülenler oldu. Bir tane genç arkadaş Bursa'da giriş belgesini arabada unutunca sınava geç kalıyor. Olur böyle şeyler, seneye görüşürüz abi o zaman deyip gidiyor ama benim gözler doldu izlerken görüntüleri. Denizli'deki bir düğünde 15 yaşındaki çocuğun havaya ateş açması sonucu 11 kişi yaralandı. Ben de istiyorum bu kadar güzel şarkıların üzerine çiçekler, böcekler, aşk, kelebek bahsetmeyi ama müsait değil ortam buna. Denizli'de bir düğün varsa niye o düğünde silah var? Hadi düğünde silah var. Niye 15 yaşındaki çocuğun elinde silah var? Hadi silah elinde çocuğun. Niye ateş açıyor havaya? Niye 11 kişi yaralanıyor? Niye bu kadar hayat kolay bazılarına? Niye insan hayatı bu kadar ucuz deniyor ya? Vallahi billahi biz böyle böyle sinir hastası olduk da. Sonra biz deli olduk, herkes normal kaldı. Ben genelde herkesin başına gelen kötü şeylere sinirlenenlerdenim. Sadece kendim için yaşamıyorum. Dünyayı seviyorum çünkü.

bugünden itibaren gündüzler kısalmaya başlıyor. Bilginiz olsun. Ben bunu hiç araştırmamıştım. Niye bugünden itibaren ya? Neyse tamam, buna bakacağım. Hilal Özdeni ile sosyal hayattan.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: seven, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: İFinans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İFinans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle giriyor. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl 39.250 keklik ve 11.750 sülün olmak üzere toplam 51.000 kanatlıyı doğaya kazandırmayı hedeflediklerini belirterek salıncak türler kene ve kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleye destek verecek dedi. Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek, hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artacak. Sıcaklıklar Ankara'da 30 dereceye, İstanbul'da 28-29, İzmir'de ise 32-33 derecelere yükselecek. Hazreti Muhammed'in doğumunun Hicri 1500. yılı münasebetiyle düzenlenen Asr-ı Saadet'ten Günümüze başlıklı çini ve seramik sergisi Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Sergi Salonu'nda sanatseverleri ağırlıyor. Sergi 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak amili futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Milliler 23 Haziran Türkiye saatiyle 5.15'teki antrenmanda hazırlıklarını sürdürecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Geldiniz.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Lezzetli yiyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com

0: yardım etme.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Aile

paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Expertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: Mona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
0: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı. Bankam Tombank kartımı
2: bil. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceği

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 22 Haziran 1919.

0: Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle giriyor. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Dünyanın önde gelen SİHA İHA üreticilerinden Türkiye bir ilke imza atarak donanmaya bağlı insansız sistemler, elektronik destek ve elektronik taarruz potlarıyla göreve çıktı. Bu görevi dünyada çok az ülke yapabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Hamza Beyli sınır kapısından yurt dışına çıkmak üzere bekleyen tır sürücüleri 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar kenenin vücuda tutunması halinde çıplak elle müdahale edilmemesi uyarısında bulundu. Kene bunun yerine ince uçlu bir cımbızla ya da bir poşet veya eldivenle çıkarılabilir. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. DNR günün şarkısını sundu.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te seçili ürünler

Yerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: MCV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Ankara teşkilat buluşmasında konuştu. NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump'ın da arasında olduğu birçok devlet başkanını Ankara'da ağırlayacaklarını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimizin kapısı da gönlü de milletimizin her bir ferdine her daim açıktır. İnşallah Türkiye 100 yılını da huzuru büyüterek, güveni tahkim ederek, kardeşliği güçlendirerek inşa edeceğiz dedi. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda toplam 3519 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ülkede son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle giriyor. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak milli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Millilerin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da izledi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Ankara Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: İzmir Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Bursa Radyo Turkuvaz dinliyor.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Japandile Nuyla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Reklam.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, BİN Reform'e küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. İhale, açık artırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11'de işletmenin idare binasında alım, satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede, muhammen bedel 13 milyon 500 bin lira, geçici teminatta 675 bin lira olarak belirlendi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştüm.

0: Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi.
3: Reklam.

0: yanında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

0: olmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara teşkilat buluşmasında konuştu. NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump'ın da arasında olduğu birçok devlet başkanını Ankara'da ağırlayacaklarını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimizin kapısı da gönlü de milletimizin her bir ferdine her daim açıktır. İnşallah Türkiye 100 yılını da huzuru büyüterek, güveni tahkim ederek, kardeşliği güçlendirerek inşa edeceğiz dedi. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda toplam 3.519 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.035'e yükseldi. Maddi Ahmet Minguzi'nin ailesine tehdit ve hakareti bulunan sanık Furkan Ay, birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma suçlarından 7 yıl 20 gün hapse çarptırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz ama aynı zamanda aileyi değersizleştiren kültüre karşı da güçlü bir sosyal bilinç oluşturmak zorundayız dedi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye diri fay haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Yeni çalışmaya göre haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Gelişmeleri paylaştık.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik şovu sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Alo muhterem Sami'de hoş geldiniz. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün ayın 22'si, 22 Haziran, günlerden pazartesi, saatler 17.08'i gösteriyor. Radyo başında bizleri bekleyen, dinleyen, radyoyu büyük bir aşkla takip eden herkese selam olsun. Efendim iş yerlerinden çıkışlar başladı. Servis araçları, toplu taşıma.

0: da buradan yayınlayalım. Konularımız olacak saat 6'dan itibaren, yorumlarınızı bekleyeceğim. Siz de trafik raporu, yol durumu, hava raporu verebilirsiniz. Bulunduğunuz kent, ülke, Fransa mesela, Paris çok sıcakmış. Oralardan bilgiler aktarabilirsiniz. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Hoş geldiniz. Birazdan tekrar görüşüyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: kullanılan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.

0: sepette bulacaksın.
1: Japan Delay No'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: güzeldir. Hala temiz mi bilmiyorum. Uzun yıllar oldu çünkü oraya gelmeyeli. Özdere Gümüldür falan. Buyurun.
1: Ayhan abi selamlar.
0: Selam ben kardeşim.
1: Oğuzhan.
0: Oğuzhan hoş geldin.
1: Pendik'ten Gebze'ye doğru seyahat halindeyim. İş çıkışın doğrultusunda.
0: Tamam.
1: Tam 14 yıldır bu yolu gelip gidiyorum.
0: Aa.
1: Ve yine trafikteyim.
0: Yine 14 sene yine trafikte. Hatta bir trafiğe de bakalım istersen. Sözünü kestim, özür dilerim. İstanbul trafiğinde yoğunluk %65 seviyesinde. Böyle bir başlangıç yaptık. Bakalım ilerleyen dakikalarda yoğunluk ne olacak? Siz de sevgili kardeşimiz gibi yol bilgisi verebilirsiniz bizlere.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Seyahat eden herkese
0: sağ olasın.
1: Hayırlı yolculuklar dilerim.
0: Ne kadar güzel, ne kadar kibar, şahane.
2: Ayhan abi ben Malatya'dan Meryem. Sizi seve seve dinliyorum.
0: Aferin canım.
2: Her gün ya evde ya okul çıkış arabada dinliyorum.
0: Aferin sana, hep radyo önünde. Radyo güzeldir, radyo dostu, radyo arkadaştır. Antalya'dan selamlar Hüsniye. Burada hava çok sıcak. İskenderun'a da bir merhaba diyelim Kürşat. Dostlar Instagram adresimiz Radyo Turkuaz ya da Optedik Ayhan. Takip etmek isteyenler varsa sosyal medyadan bizi bulup takip edebilirler. Yolculuğumuz devam etsin. Saat 6 gibi ortaya bir konu atalım. Onu sizlerle beraber konuşalım. Bakalım kimler neler söyleyecekler.

0: Ozan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben Bursa'dan değil, Hatay'dan dinliyorum.
1: Öyle mi, Hatay'a mı tanıştın demek?
0: Yapıyorum.
1: Tamam.
0: Yemek yaparken senin sesini duymak,
1: teşekkür
0: senin
1: ederim.
0: Aşkın müzikleri dinlemek çok güzel.
1: Sağ olasın.
0: Şunu söylemek istiyorum.
1: Söyle bakalım.
0: Eşim Muhammed Emin'i çok seviyorum.
1: Yayınlarsan
0: çok sevinirim.
1: Yayınladım gitti. Hadi bakalım. İyi akşamlar.

0: 22 Haziran günlerden pazartesi, saatler hızla 5.30 oldu dostlar. Bakalım burada kim varmış? Hakan şu anda Ankara'dan Denizli'ye yoldayız. Bayanlar araba sürmeyi bilince sağ koltuk rahatlığında yaşıyorum demiş eşime. Bir selam yollayabilir misin? Ha, yenge kullanıyor arabayı. Tamam, hadi bakalım öyleyse. Sana iyi yolculuklar dileyelim. Şimdi dostlar, yurt dışında Paris'te, Fransa'da yaşayan dinleyicilerimiz var mı? Ne oldu böyle Avrupa yetkisi altına alan bunaltıcı sıcak dalgası? Paris'te millet nehirlere akın etmiş ya. Olacak iş değil. Fransa'nın başkenti Paris'te günlük yaşam neredeyse sıcaklardan dolayı durma noktasına gelmiş. Aslında 40'lı derecelerde geziniyor. Ama çok alışık olmadıkları için tabii ki bu etki bırakmış. Yoksa biz Türkiye'de hani 40'ı gördük mü tamam yaz geldi diyoruz. Onlar da öyle değil. Sıcaklıktan kaçacak yer bulamayan yüzlerce Parisli, şehrin en ünlü su yollarından biri olan Saint Martin kanalına akın etmiş. Kanalda serinlemek isteyen devasa kalabalık fotoğrafları var, hakikaten öyle. Ben de gittiğim için Paris'i biliyorum. Bu kadar kalabalığı ilk kez gördüm. Ganj nehrine dönmüş Hindistan'daki. Vay be. Bunaltıcı sıcaklar dostlar. Paris'te ya da Fransa'da yaşayan dinleyicilerimiz var mı acaba? Bize bilgi verebilirler mi? Hakikaten ne oldu böyle Avrupa? Kavruluyor. Kavruluyor Avrupa. Peki. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj yollayanlardan ricamız, araç ya da kulaklıkla değil de normal cep telefonunuzun mikrofonu şöyle bir ağzınıza getirirseniz ses o zaman daha net oluyor, daha güzel oluyor. Öyle yolladığınız zaman daha güzel yayınlıyoruz. Dostlar, bir reklam arası verelim. 3 dakika sonrasında tekrar buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Pronto, Pronto Tur.
5: Pronto Tur'dan yurt dışı tur.

0: de huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.
6: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
7: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuz

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: Avrupa'da hava sıcaklığı oldukça arttı. Millet ne yapacağını şaşırdı vallahi. Filci alışık değiller. Avrupalılar bu sıcaklara. İsviçre'de Iselda 35 derece bugün. Peki Almanya'dayız 32-33 derece. Burası diyor Türkiye'deki sıcaklardan daha sıcak oluyor. İşteyiz şu anda, firmadayız demiş dostumuz Almanya'dan Ayhan. Ve firmanın içi de oldukça sıcak. Evet, Avrupalılar çok alışık değiller buna. O yüzden bayağı da bir haber çıktı. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Merhaba Ayhan abi.
0: Merhaba.
1: Ben Almanya'dan Mehmet.
0: Mehmet hoş geldin.
1: Eşim Kübra, çocuklarım Elif, Lia ve Yusuf Ayaz'ı çok seviyorum.
0: Tamam.
1: Sizlere kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Teşekkür ediyorum.

0: anlaşılmayınca çok tatlı olmuyor. En azından yollayasanız öylesi daha kaliteli olur. Buyurun.
1: Sancaktepe'den selamünaleyküm güzel insan.
0: Sancaktepe.
1: İstanbul'da da hava o kadar çok, aman aman bir sıcak değil Ayhan'ım.
0: Ben İstanbul demedim, Paris dedim yalnız. Abi radyoyu tam dinleyelim ya. Rica ediyorum bak. Paris'te ortalık yanıyor, millet var ya, acayip kararlar alınmış, onları da açıklarım belki birazdan. İstanbul'u sıcağı tamam yani.
1: Ama bizim bu İstanbul şoförleri nedense yağmur yağdı mı ayrı bir acayip kullanıyorlar. Hava sıcak oldu mu ayrı bir acayip.
0: Sıcak olunca acaba şey olabilir mi şoförlerimiz? Yani hani biraz daha böyle bıkkınlık, birazcık daha sıcakta böyle bir yumuşama durumu.
1: Ayhan'ım yakışıklısın.
0: Eyvallah.
1: Söyle bunlara sağa döndükleri zaman sağa sinyal versinler.
0: Tamam.
1: Sola döndükleri zaman sola sinyal versinler.
0: Tamam.
1: Bir de kavşağa girdiğimi kavşaklarına yol versinler. Bu kadar.
0: Aslında onu da oturtmamız gerekiyor dostlar. Kavşağa girene yol verilmesi gerekiyor trafik kuralları gereği. Orada bir böyle bir karmaşa var. Ben Kıbrıs'a gittim bundan 15-20 gün kadar evvel, oradaydım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımız mesela orada kurallara uyuyorlar. Türkiye'den gidenler de, orada yaşayanlar da kavşakta olan araçlara yol veriyorlar. Kavşaktan dönen de gayet emin öbür taraftan katılacak olanlar duracak diye biliyorlar. Mesela bizde böyle bir şey hala oluşmadı o kültür. Dediğin doğru. Buyurun.
1: Siyah trafik çözdüler Ayhan'ım yakışıklım.
0: Eyvallah yakışıklım.
1: İyi yayınlar güzel insan, seni seviyorum, para gelsin.
0: Ben de sizleri seviyorum, sağ olun. İsviçre'den selamlar. Mart 7.35, Marsölledi 34. Bugün 34 dereceymiş İsviçre. Şimdi dostlar, bize göre 35 ile 40 derece arası. Hatta güneye doğru indiğimiz zaman 40'ın biraz daha üstü, Temmuz'da, Ağustos'ta. Normal değil mi? Alışığız. Ama Avrupa için bu sıcaklar oldukça fazla. O yüzden ben konuyu açtım. Yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz de mesajlarını göndermeye devam ediyorlar. Şimdi bir bakalım, tek bir reklam arası, hay hay.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Emine çok teşekkür ediyorum o güzel övgü dolu sözler için. Alkışlar, sağ olun, var olun. Övgüler bende kalsın. İyi akşamlar.
1: Hop dedik Ayhan abi.
0: Efendim?
1: İskenderun'dan selamlar.
0: Selam İskenderun.
1: İskenderun 28 derece.
0: 28.
1: Ama çok güzel.
0: Oh güzel.
1: Yanımda gergin bir arkadaşım var.
0: Yapma
1: İlker
0: ya.
1: Bey. Sıradaki şarkı ona geldi.
0: Neye girilmiş o yine? Neye girilmiş? Eskişehir.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Biz Eskişehirli olduğumuz için sıcaklar fazla bizi etkilemiyor. Şu anda gayet güzel.
0: Değil mi?
2: Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Peki, teşekkür ediyoruz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Kuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: afiyetle ye.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Sertünsüz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
2: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Zeynep.

0: müşteri. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Efsane radyo gösterisi devam ediyoruz. Hakan Peker yıllar sonra yine gıcır gıcır bir şarkıyla karşımızda. Hakan abi taş gibi maşallah. Vallahi. Sanki 90'lar gibi. Helal.
9: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
8: Hakan abi.

0: Türkiye'nin şu anda 38 derece.
1: 38. Peki, teşekkür ederiz. Bolu'dan Turgay, hava sıcaklığı burada 23 derece. Kapalı bir hava var. Az evvel bahsettiğin Kıbrıs'taki kavşak konusunda Bolu Türkiye'deki en iyi ildir iddia ediyorum. Kavşaklardaki geçişlere çok güzel uyuluyor. O zaman ben de Bolu'ya kocaman bir alkış gönderiyorum. Çok önemli. Helal olsun Bolu diyelim. Kurallara uyduğu için. Dostlar, saatlerimizi ayarlıyoruz, akşamın 6'sı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump'ın da arasında olduğu birçok devlet başkanını Ankara'da ağırlayacaklarını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimizin kapısı da gönlü de milletimizin her bir ferdine her daim açıktır. İnşallah Türkiye 100 yılını da huzuru büyüterek, güveni tahkim ederek, kardeşliği güçlendirerek inşa edeceğiz dedi. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda toplam 3.519 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ülkede son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle giriyor. Genel kurulda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Ticaret Bakanlığı otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak milli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Millilerin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da izledi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

Selamlar dostlar. Şimdi geçtiğimiz hafta LGS sınavları vardı. Bu cumartesi pazarta üniversite sınavları, üniversiteye giriş sınavları. Bizim zamanımızda ÖSS ve ÖYS vardı. Öğrenci seçme sınavı, öğrenci yerleştirme sınavı olarak ikiye ayrılırdı. Şimdi farklı tabii ki. Tabii bu sınavlarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi de sınava geç kalan ve kapıdan dönen öğrenci kardeşlerimiz. Burada biraz ikiye ayrılmış gibi insanlar. Kimisi diyor ki, özür diliyorum, kural kuraldır. Saati neyse o, bir saat öncesinden gelin kapıda bekleyin. Diğer aileler de bekliyor. Siz niye? Ha, kaza bela durumu vardır. Başka bir sebep vardır. Bunlar da belgelenme kaydıyla. Belki itiraz edilebilir. Bir de böyle sallana sallana sınav salonuna gelenler, okulu karıştıranlar filan var. Yani anlayabildiğim kadarıyla insanlar ikiye ayrılmış durumda. Videoları da izlemişsinizdir sosyal medyada, haber bültenlerinde. Tam son anda kapının kapanması ya da gerçekten sınava bir 5 dakika geç kalınması durumu. Oradaki aileler de şöyle itiraz ediyorlar. Canım gelmiş, kapıyı açsanız ne olur falan filan. Şimdi bu noktada ben sizlerin görüşlerini merak ediyorum. Disiplin, disiplin, ille de disiplinden mi yanayız? Yoksa ya küçük böyle bir şey varsa yani biraz ayrıcalıkta tanınabilir mi? Ne diyorsunuz bu konuda? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Lubex motor yağları Hop Dedik Show'da şu sınava geç kalanları biraz konuşalım. O çocukları konuşalım. Dediğim gibi kimisi sallana sallana gelişinden belli. Kimisi daha evvel gelip okulu kontrol etmemiş. Kimisi okulu karıştırmış. Bir de şey var mesela, tam çocuk koşuyor, kapı bir anda kapanıyor. Hani bir 5 saniye daha açık kalsa o da hak değil midir? Görüşlerimizi ama sizden ricam tabii.

0: Şöyle 20-25 saniye ile onu bir noktalayalım. Anlaştık mı? WhatsApp'tan sesli mesaj gönderirseniz sevinirim. Bakalım kimler neler söyleyecekler.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Şarkılarından bir tanesidir. Şahane de bir yorumcu Nil Burak hanımefendi. Olmaz olmaz deme. Bu şarkı çıktığında büyük ihtimal birçok dinleyicim hayatta bile değildi ama şarkı hala taş gibi gördüğünüz üzere.

Hop dedik, alkışlar da geldi. Efendim, geçtiğimiz hafta LGS, bu hafta üniversiteye giriş sınavları. Hepsinde aynı görüntüler yaşandı. Sınava geç kalan çocuklar, kimi ağlıyor, kimisi çok takmıyor, kimisi sallana sallana geliyor, kimisi nefes nefese. Kapılar da kapandıktan sonra tartışmalar çıkıyor. Ne var canım alsalar, bir dakika gecikti. Ne var canım alsalar, bir 10 saniye gecikti. Ama bir taraftan da inatla disiplin, disiplin, disiplin diyenler var. Hatta bunların arasında okulu karıştıranlar olduğu gibi kimliklerini unutanlar var. O var, bu var. Bilemiyoruz tabii kim ne yaşıyor o anda. Ama ve lakin bu görüntüler sosyal medyada çok yayınlandı. Ne dersiniz, biraz tolerans sağlanmalı mı? Ya da hayır.

0: kadar bu yaşta öğren bilimi.
1: Ayhan abi selamlar.
0: Selam.
1: İnsanlar konser alanını nasıl şaşırmadan 2 saat 3 saat önceden gidip bekliyorlarsa.
0: Aa, güzel bir örnek.
1: Sınavda erken gidilip beklenilebilir.
0: Peki bak, bu güzel bir örnek. Konser olunca herkes kaçırmıyor değil mi?
2: Hop dedik Ayhan. Hatay Antakya'dan Salih ben.
0: Salih'im.
2: Abi bu sınavlarda evet. Bir yıl çalışıyor, koşturuyor.
0: Evet.
2: Emek ediyor.
0: Evet.
2: Yani biraz esnetilmesi gerekiyor bence.
0: Biraz tolerans. Ama bu sefer de şey diyorlar, yani benim çocuğum bir sene çalıştı ama benim çocuğum bir saat evvelinden okulun önündeydi. Geç kalan ya da sınavı kaçıran için ben niye esneklik? O zaman haksızlık olmaz mı diyenler de var.
3: İnsan varsa suistimal vardır sevgili Ayhan.
0: Evet.
3: Onun için tabii ki de insani yönleri belirtmemiz lazım. Kesin çözüm olmayacak bir konu olduğundan dolayı
0: evet.
3: Mutlaka ne diyoruz? Her zaman kural kuraldır. Giresun'dan selamlar.
0: Teşekkür. Ankara Beypazarı Hakan. Disiplin disiplin, çünkü o çocuğu içeri alacaklar. Sonra sınıfını arayacak, ses yapacak. Bu sefer diğerlerin dikkati dağılacak. Ergün Bey, sizi dinleyelim lütfen, buyurun.
4: Vallahi kardeş, çok sıkıntılı bir durum.
0: Evet.
4: Dediğin gibi sallana sallana gelen de var.
0: Bunun evet.
4: Hakkında soruşturma açılan bir okul da vardı. Yani kızı görüp kapıyı kilitleyen memur tam evet. Bir iş güzel. Bunu alacaksın, tamam mı? 500 soruluk bir sınav alacaksın, sabaha kadar sorgulayacaksın bunu. O ayıp ama evet. Bazıları da çok rahat,
0: evet.
4: Çok şey. Bu da biraz sıkıntı yani, insanları biraz ciddiye alması lazım. Hayatını ilgilendiren bir sınav diye düşünüyorum.
0: Peki kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Konuşacağız. Reklam arası sonrasında tekrar buradayız.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
6: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot garaj yolu ekspertiz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Efsane devam ediyoruz. Bugün ayın 22'si, 22 Haziran günlerden pazartesi, saatler 18.15'i gösteriyor. Tarihe de not düşelim. Benim çok sevgili dostum Ömer Bey aslında bu hazırlığı birkaç hafta evvelinden yaptı. Devamlı bana hatırlattı. Bugün yine hatırlattı. Çünkü bugün evlilik yıl dönümü. Sevgili eşi Suzan Hanım da şu anda yanında. İşin bir güzel yanı da böyle tarihler size denk geliyor mu bilmiyorum ama onlar denk getirmiş. Bugün hem Suzan Hanım'ın doğum günü hem de 22 Haziran onların evlilik yıl dönümü. Bakar mısınız şu tarihin güzelliğine? Ben de şahitlik ediyorum. Buradan herkesi de şahit olmaya çağırıyorum. Ömer Bey Suzan Hanım'ı çok ama çok seviyor. Hem doğum gününüz kutlu olsun diyoruz, hem de evlilik yıl dönümünüz. Bu şarkı ikinize.
4: Sen bilemezsin ne çektiriyor.

0: şarkınım var. Aslında zaman çabuk geçiyor değil mi? Sanki hiç yaşanmamışız, hiç yıllar geçmemiş gibi. Rafet Erroman, seni seviyorum. Hanımlar, beyler, Lubex motor yağları. Hop dedik şov. Birazdan konuyla ilgili bolca mesaj.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Bir reklam.
0: Evet, geçtiğimiz hafta LGS, bu hafta üniversiteye giriş sınavları. Geçtiğimiz senelerde de aynı şeyler yaşandı. Artık gazeteciler de hazır durumda bekliyor. Çünkü bu görüntülerin de bayağı bir reytingi var. Geç kalanlar, okul kapılarını zorlayan aileler ya da sınava girmek isteyen çocuklar, bir anda kapanan kapılar filan. Bu işi de görsel anlamda tabii bir reytingi olduğu için herkes hazır kıta bekliyor. Şimdi şöyle bir tartışma var. Onu sizlere sordum dostlar. Hani ya işte sınav anında kapı kapanıyor ya. Ondan sonra cuma. Kimisi diyor ki ya biraz esnetin işte, bahçeden koşuyor. Kimisi diyor ki diğer çocuklar bir saat öncesinden geldi, onlar kapıda beklediler, onların canı yok mu falan filan. Ha ama şunu hemen parantez içerisinde söyleyeyim. Kazayı belayı ayrı tutuyorum. Ondan dolayı gecikmiştir. Onu da belgeliyordur. O ayrı. Sizlerin görüşleri nedir Esra? Çok güzel söyledin. Disiplin, disiplin, disiplin zaruri. Diğer olan durumlar, Allah yardımcılar olsun gençlerde, ama yeni nesilde disiplin yok diyor. Peki bir görüş daha alalım.
2: İyi akşamlar diliyorum herkese. İsmim Ercan.
0: Buyurun.
2: Sınava geç kalma konusuyla ilgili düşüncem şu ki.
0: Buyurun.
2: Bu esnetme 5 dakika, 3 dakika ya da adı her neyse konulduktan sonra bir sonraki yılda da nasıl olsa 3 dakikayla bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor gibi bir zihniyette daha da sayı artabilir. Yani
0: evet,
2: bunun önü açılır diye düşünüyorum. Dolayısıyla kural kuraldır. İşte 10.00 ise 10.00'da bu kapı mutlaka kapanmalı. Zaten o gün bir kaza yaşadıysa da öğrenci, bu artık çok öngörülemez bir ihtimal.
0: Onu da
2: bunu da o an
0: belgeleme
2: şansı olmadığı için o artık bir sonraki yıla kalmak durumundadır diye düşünüyorum. Herkese
0: teşekkür ediyoruz. Farklı görüşler gelmeye devam ediyor. İstanbul'dan aşkım, bence keyfi sınava genç kalanlar 2 sene banlanmalı diyor. Bir daha yapmasınlar. Kaza belayı ayrı tutalım ama tabii, o da ayrı. Ereli'de istema. Bence kural kuraldır, uygulanmalı. Sonuçta bu bir sorumluluk ve son dakika bildirilen bir kural da değil. Ona göre adım atılmalı. Ya şeyi de anlamıyorum ben. Bazı kardeşlerimiz, hatta aileleriyle beraber okulu karıştıranlar da var. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Yatılı okul sınavlarına girdim, ÖSS, ÖYS'ye girdim. Ya bize hep söylenirdi, gitmeden bir hafta evvel mutlaka okulunuzu bir görün. Hangi sınıfta sınava gireceksiniz onu da bir görün filan. Yani biz öyle büyüdük. Annemiz de yoktu başımızda, babamız da yoktu. Yürürdük okullara kadar ya da otobüslere binerdik falan yani. Şimdiki gençleri eleştirdiğimden değil, tabii ki hayat değişti ama şu sorumluluk kısmı biraz daha mı işlenmeli acaba çocuklara? Konuşacağız.

0: sevgili Zeynep Mansur. Zeynep nasılsın? Trafiktesin herhalde. İyi yolculuklar. Senden de bir şarkı reklam sonrası dinleteceğim. Biraz tempo yükseltmiş oluruz seninle beraber.
1: Radyo Tuva.

Show Radyo Turkuaz'da. Trafik ne oldu İstanbul'da, ona da bir bakalım. %71 sıkıntılı. Şurada bir kaza var. Bağlantı yolu Haramidere Bahçeşehir istikameti.

0: olanlar, koşturanlar, sallana sallana gelenler, olay çıkaran aileler. Bu iş nereye gidiyor? Ayhan diyor ki bence 1-2 dakika için tolerans gösterilmeli diyor. Bir de böyle görüşler de var. Dilek Hanım buyurun.
1: Ayhancığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Mudanya'dan Diloş ben.
0: Buyurun Diloş Hanım.
1: Tabii ki herkes saatinde sınava yetişsin. Yani bizim zamanımızda öyleydi.
0: Evet.
1: En azından gelecekleri önemli çocukların, gençlerimizin de.
0: Evet.
1: Tabii ki saatinde olmaları orada tabii ki daha iyi olacaktır. İyi yayınlar, seviyoruz seni.
0: Teşekkürler.
2: Ayhan abi selamlar.
0: Selam.
2: Eşim için defalarca KPSS ve açık öğretim sınavına gittik.
0: Tamam.
2: Saat 10'a 10.30'da, 10'da olmasına rağmen sınav, saat 8.30'da gidip orada kahvaltımızı yapmak, oturup beklemek zorunda kaldık. Hiç de acımıyorum. Kusura bakmasınlar, saygılar.
0: Peki, yani disiplin, herkes erken gelecek diyor.
3: Ayhan abi iyi yayınlar dilerim.
0: Buyurun.
3: Sakarya'dan Ömer ben.
0: Buyurun.
3: Çocuklarımızı her şeyden önce sor.
0: Bu arada ben yine hep yayında anons ediyorum ya, kaza bela, onu ayrı tutuyoruz tabii ki. Ama bu arada nüfus cüzdanını evde unutanlar var, o da ayrı bir durum. Hadi çocuk unuttu, anne baba mesela, oğlum nüfus cüzdanını aldın mı, sınava giriş belgeni, kurşun kalemini, eksiklerini, kırtasiyeni. Mesela o da enteresan geliyor bana. Çocuğu öyle yolluyorlar, evde nüfus cüzdanını unutmuş. Hadi o unuttu, sınav stresi diyelim. Ya siz hiç mi kontrol etmiyorsunuz? İlginç bir durum.
3: Sorumluluk bilincini aşılamamız gerekir.
0: Evet.
3: Atalar boşuna söylememiş.
0: Ne demiş?
3: Alır diye.
0: Erken kalkan yok.
3: O yüzden çok şikayet etmeye gerek yok. Tolerans göstermeye gerek yok.
0: İlle de disiplin.
3: Ağaç yaş geneğidir.
0: Peki.
3: İlle başka bir şey yok.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Dostlar, bir reklam arası.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek. Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen...

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Motor yağları Hop Dedik Show tekrar buradayız efendim. Sizler için mikrofon başındayım.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Senelerden bu yana mikrofondayız, sizlere yol arkadaşı olmaya çalışıyorum. Şimdi bu sınavlarda yaşanan geç kalmalar, kimlik unutmalar, jandarma bir taraftan, polis bir taraftan, zabıta bir taraftan, çocukları okullara yetiştirmeler, kapıların kapanması, velilerin itirazları filan. İlginç bir ülkeyiz. Yani kendi içinde dinamikleri olan bir ülkeyiz. Şimdi burada tartışma ikiye ayrıldı. Kimisi diyor ki canım ne var ya, biraz tolerans sağlanabilir. Ama nereye kadar tolerans? Kimisi de diyor ki vaktinde gelen ya da bir saat öncesinden gelip okulların önünde oturan ailelerin ya da çocukların suçu ne? Olmaz öyle şey. İlla da disiplin diyenler var. Ankara'dayız Nevzat. Kolay gelsin, sınavlarda geç kalınması bana saçma geliyor. Nasıl ki konser...

0: Sıcaklı ve güneşli Dortmund akşamı. İyi akşamlar. Ramazan Bey, sizle bir dinleyelim bakalım. Buyurun.
1: İyi akşamlar Hop dedi Gayhan, Bursa'dan Ramazan Bey.
0: Buyurun efendim.
1: Disiplin tabii şart. Konserlere, maçlara vaktinde, hatta 2-3 saat önceden gidebilenler
0: evet,
1: vaktinde yine imtihanın kapısında olmaları lazım.
0: Evet.
1: Bu birincisi. İkincisi de hem üniversite sınavları hem liseye geçiş sınavlarını bir günle öğrencileri kısıtlandırmalarını da zaten doğru bulmuyorum.
0: O da tartışılıyor ama.
1: O gün
0: eskiden de vardı sınavlar.
1: Olabilir, kötü bir haber almış olabilir, morali bozuk olabilir.
0: Evet.
1: Yani kaderlerini öyle bir güne sıkıştırmalarını doğru bulmuyorum. Avrupa'da nasıl yapılıyorsa burada da yapılabilir diye düşünüyorum. İyi
0: peki,
1: akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Ben.

0: konu çünkü çok tartışılıyor.
1: İyi yayınlar dilerim. Biz gençlerimizin hayatında bu kadar önemli yer tutan bir sınav için evet. biraz fazla mı rahat davranıyoruz acaba?
0: Çocuklar
1: dün akşam televizyonda izlerken evet. daha okulunun hangi semtte olduğunu bilmeyen bir öğrenciyle karşılaştım. Çevresindekiler evet. söylüyor. O dediğin okul şu semtte, bu semtte. Evet. Biz de bu sınavlara girdik. Önceden gidip okulumuzu yerini öğreniyorduk. Hangi evet. otobüse binebiliriz, ne kadar zamanda gidebiliriz.
0: Eskiden navigasyon falan da yoktu
1: yapıyorduk.
0: Tabii.
1: Öyle sınav gününe hazırlanıyorduk.
0: Evet.
1: Ama şimdi biraz rahatlık var. Teknoloji ilerledi. İşte kendi arabasıyla giden var, şu var, var. Kendi arabanızla bile gitseniz.
0: Bir çocuk gördüm ben, arabasıyla gelmiş evlat ama park edecek yer bulamamış. Ondan dolayı sınavı kaçırdı. Mesela bu da çok ilginç geldi bana ya. Yani ne bileyim.
1: Nereye park edeceğim?
0: Evet,
1: bir
0: doğru.
1: park yeri var mı? Onun hesabını bile yapmalısınız. Bu sizin hayatınız.
0: Doğru.
1: Ha, bir dakika için alınabilir mi? Bence alınamaz. Çünkü o insanlar da emir kulu. Kendilerine verilen emri yerine getiriyorlar.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Dostlar, bir reklam arası. Çok görüş var. Elimden geldiğince yayınlayacağım. Bu konuyu da kapatmış oluruz hiç olmazsa.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsun, Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Biz yeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa.
4: Temizlik doğasında var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer, Sulla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: ıkışı basacağım.
1: Bu ne be?
2: Rap yaptım kendime. Bursa'dan selamlar Ramazan. Ya madem diyor ki bir saat değil diyor, iki saat önünüzden gider. Gerçekten istiyorsan oldu olacak. Bir dakika, ben yanlış okudum. Senin de suçun yok ama. Ha, kural kuraldır. Madem bir sene çalışmış bu sınav onun için önemli. O zaman bir saat değil iki saat diyor öncesinden gelinecek demiş. Peki, teşekkür ediyoruz. Faruk. Faruk, şu bundan sonrası Bluetooth'la değil de normal cep telefonunun mikrofonuyla ne olur. Ses hiç net değil ama anlattığın şey çok kıymetli. Bak, zar zor yayınlıyorum ona göre. Baksana. Mesela sen şu an radyoda kendini duyuyorsun, ne kadar kötü değil mi? O yüzden yayınlayamıyorum. Halbuki çok kıymetli bir şey anlatmışsın. Teşekkür ediyorum. Sakarya'dayız Elif. Taviz tavizi getirir nokta. Burada kim varmış bir bakalım, buyurun.
3: İyi günler diliyorum, hayırlı yayınlar size.
2: Teşekkür
3: ederim. Zaten bu sınav saati önceden 200 sene öncesinde saat 10'da başlıyordu.
2: Evet,
3: adayların
2: evet,
3: çoğu geç kaldığı için sınav saatini 10-15 aldılar. Son giriş saatini de 10'a aldılar.
2: Evet.
3: Öncesinde sınav 10'da, sınava giriş saati 9.45'ti. Yani ne kadar esnettilerse esnesinler.
2: Aynen.
3: İnsanlar geç kalıyor buna, yapacak bir şey yok yani.
2: Şimdi de 10.30 alsınlar sınavı, 10-15 son. Bu akşam 5'e kadar devam eder. Esnetme fayda getirir mi?
3: Hayırlı yayınlar tekrar.
2: Teşekkür ediyorum.
4: Sakarya'dan merhaba diyorum.
2: Merhaba.
4: Ben de bunu bir sorumsuzluk örneği olarak kabul ediyorum.
2: Tamam.
4: Her öğrencinin bence sorumlu olması lazım. Bir de en çok merak ettiklerimden bir tanesi de...
2: Nedir?
4: Acaba bu geç kalan insanları sınava soksan kaç puan alıyorlar?
2: Ha.
4: Başarı derecelerini de çok merak ediyorum.
2: Evet.
4: Yani bu da bir araştırılsa çok güzel olur gibi geliyor.
2: Peki, teşekkür ediyorum.

0: mesaj. Mesaj rekoru kırdık vallahi.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Ama kısa kısa yayınlayacağım artık. Çok uzun olanlar da var. 1,5 dakika konuştu ablam mesela. O uzun.

0: ama yani. Kısa kısa gönül koymayın lütfen. Çünkü bayağı bir dinleyicimiz var. Hemen konuyu da bağlayalım.
1: Ben Erhan.
0: Buyurun Kırıkkale.
1: Şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerekirse atalarımızın da dediği gibi erken kalkan yol alıyor.
0: Evet.
1: Yani içerideki sınavdaki insanlar, çocuklar sınava bir gün mü çalıştı peki, diğerleri bir yıl çalışıp da?
0: Evet, kolay gelsin, hiç çalışmıyor. Geç kalanlar için de o söyleniyor değil mi? Çocuk bir yıl çalışmış, ne var yani 10 saniyeli içeri girse falan diye. İçeridekiler de bir yıl çalışıyor da var. Buyurun.
2: Abi İzmir'den iyi akşamlar.
0: Buyurun.
2: Şimdi arkadaşıyla buluşmaya giderken erken gider. Maça, konsere veyahut da işte sinemaya gideceği zaman bir saat erken gider. İki saat evet. Erken gider. O zaman... Evet. Geç kalmıyor ama sınav günü geldiği zaman ne hikmetse herkes geç kalıyor.
0: Evet.
2: Zaruri durum dışarısında evet kabul edilebilecek bir şey değil.
0: Kaza bela, onu parantez içerisinde ayrı tutalım.
2: Erken gelen çocukların bence hakkının yenmemesi gerekiyor.
0: Tamam.
2: Geç kalan arkadaşlar biraz daha disipline uyup erken gelmeye gayret etmeleri gerekiyor.
0: Billahi disiplin disiplin. Ankara'dan çok farklı bir cevap geldi. Nurcan Hanım diyor ki katılır mısınız bilmem. Vallahi trafikteyiz de şimdi sizleri dinliyoruz. Sınava geç kalan çocuklar için benim fikrim şu. Her okulda acaba boş bir sınıf bulundurulsa diyor. Geç kalan çocuklar o boş sınıfa. Ama nereye kadar geç kalan? Şimdi birisi 10 dakika geç kaldı. Tamam, onu aldı, o sınava başladı. Öbürü 20 dakika sonra geldi. Bir sonraki yarım saat sonra o da diyecek ki benim de hakkım, ben de geç kaldım. Bu geç kalanlar sınıfına girmem gerekiyor. Onun arkası gelmez ama diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Arkası hakikaten gelmez onun. Serdar Bey buyurun lütfen, siz de alalım.
3: Sınava girmediği halde girecek gibi yapanlar fenomen olmak için ellerindeki her silgiyle nasıl olsa içeri alınmayacakları için bu hareketi yapanlar da var.
0: Allah Allah, fenomen olmak için oraya kadar. Bilmiyorum ki ya.
4: Bayhan abi iyi yayınlar.
0: İskenderun Gözde.
4: Gözde ben.
0: Kısa alacağız Gözde, çok uzun çünkü.
4: Sınavımızda bir hafta öncesinden sınav yerlerine gidilirdi. Sıramıza kadar bir bakardık ederdik. Sıralar çizik mi değil mi, nasıl...
0: Dediklerinin tamamına katılıyorum. Ondan hepsini zaten yayının başında ben de söyledim ama işte devir değişti. Şimdi böyle bir durum oluştu.
5: İyi yayınlar hop dedi Ayhan. Bol'dan Sefa ben.
0: Sefa.
5: Vakit her zaman nakittir. O yüzden gençlerimize önerimiz
0: evet.
5: Her şeyi zamanında yapmaları en güzel şey. İyi yayınlar.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
7: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Ve simge isimlerden bir tanesidir Erdal Çelik. Ve onunla bütünleşen o şahane şarkı Canımın İstanbul Köşesi. Severiz, keyifleniriz. Konuyu kapatıyorum ama bir eğitimciden de görüş almak istedim. Emekli öğretmen Hülya Hanım.
1: Evet, sorumluluk bilinci gereği orada olmak zorunda. Elindeki sınava giriş belgesinde en geç adayların sınav salonunda bulunması gereken saat yazıyor. Bakın şimdi biz öğretmen olarak, görevli öğretmenler olarak oraya,
0: evet,
1: bizim görev kartımızda yazan en son giriş saatini bir dakika dahi geçemiyorsak, görevli olarak oraya alınmıyorsak, evet, yani bu çocukların da gerçekten ki düşünün, yani biz oraya bir dakika geç girsek ne olacak? Çocuklar zaten bizden bir saat sonra falan alınıyorlar yani. Hani gerçekten bu kuşağın disipline olması ne kadar mümkün bilemiyorum ama o sallanarak yürüyenler falan gerçekten insanı delirtecek cinsten. Yani olmaz. Öyle.
0: Peki o zaman. Bunu da yine son bir tane daha. Sabri Bey, iyi akşamlar. Farklı bir görüş olduğu için.
2: İyi akşamlar. Bence o geç kalanlar için bir gün ayarlanır. Onda da geç kalırlarsa onda, hakları biter.
0: Bence onda öyle. Da geç kalırlarsa ertesi gün ayarlanır. Abi onun sonu gelmez işte, gelmez. Bu açılımları yaptığınız zaman arkası gelmez. Herkes bir tarafından onu deliyor, makaslıyor yani. Olmuyor. Neyse, görüştü, yayınladım. Dostlar, teşekkür ediyorum. Çok görüş geldi. Uzun yorumlar da vardı. Kısaltmaya çalıştım. Ama günün sonunda şu karara vardık. İllaki disiplin, illaki disiplin. Teşekkür ediyorum. Bir reklam arası.
3: Bir reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim banka.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra,

0: Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında. Gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa.

0: Biz. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Lezzet arıyorsan,
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa,
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivimu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivimu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: yemek nasıl yetişecek ya?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Günün özel şarkıları iki dev isimle devam edecek. Önce paşamız geliyor, Zeki Müren. Hemen ardından kaybettiğimiz bir diğer kıymetli isim Muazzez Abacı. Her iki ismi de bir kez daha rahmet ve sevgiyle anıyoruz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: sunuyor.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Bankam Tom Bank kartıma bin. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz tatili, dinlenmek, keyifli anılar biriktirmek için yılın en heyecanla beklenen dönemlerinden biri. Bu dönemde hem günlük ihtiyaçlar hem de tatil planlarına eşlik edecek alışverişler önem kazanıyor. Yaz aylarında seyahatlerden açık hava aktivitelerine, ev yaşam ürünlerinden kişisel ihtiyaçlara kadar birçok ürün daha fazla ilgi görüyor. İhtiyaçları doğru zamanda ve avantajlı koşullarla tamamlamaksa alışverişi daha keyifli hale getiriyor. Yaz alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te seçili ürünlerde 5000 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 22 Haziran 1919. Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
1: Güzellikler Dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Karışık Kaset.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için evvela sağlıcakla, sonrasında da çokça huzurla geçmesini diliyorum. Artık günlerin, haftaların hızla akıp geçmesine de şaşırmıyor insan. Yine bu haftada bir çırpıda geçecek ve o yüzden neler yapmak istiyorsak, neler planlıyorsak yani evvel başlamalı. Güne güzel bir veda etmek adına şarkılarla, şiirlerle önümüzdeki 3 saati birlikte paylaşacağız. Beni yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyorum. İşlerinde, mesaide dinleyenler var. Onlara da kolaylıklar olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle Ay Işığı nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Kötü alışkanlıkları sorsam eminim birçok kötü alışkanlık örneği paylaşabilirsiniz benimle. Ama ben sizinle bir başka alışkanlığı söyleyeceğim. Şikayet alışkanlığı sevgili dinleyenler. Şikayet eden biri harekete geçemez. Şikayet ettiğinizde suçu insanlara, işte dış etkenlere, bambaşka faktörlere, hatta kendi aile üyelerinizden tutun da etrafınızdaki birçok kişiye kadar o suçu atabilirsiniz. Suçu atınca

beyniniz size bak senin suçun değil, şu şöyle yaptı böyle yaptı o yüzden böyle oldu gibi bir sinyal veriyor. Yani sonuç olarak harekete geçmezsiniz sevgili dinleyenler. Ama şikayeti hayatınızdan çıkarınca yerine ne gelecek biliyor musunuz? Cesaret. Unutmayın ki duygusal istikrar cesaretten de besleniyor. O yüzden şikayet alışkanlığı olanlar varsa şayet şöyle bir kenara bıraksın o şikayetleri artık, tamamen cesaret edip kendi hayatına dönük önemli adımlar atmanın hesabını yapsın. Ve yolunuz da açık olsun.

Ben sizinle paylaştığım bu bilgileri çoğunu not ediyorum. Ve not defterime şöyle bir baktığımda zamanında neleri not etmişim ve o zaman etkilemiştir muhakkak ama şu an bile etkisini koruyan, hatta yenileyen, tekrar böyle kendini hatırlatan önemli bilgiler de var. Mesela sınırlarını zorlayarak ve korkuları yenerek kendi hikayesini herkes yazabilir notu vardı. Yani senin hayatın senin kontrolünde demek istiyor aslında. Kendini sev ve değerini bil diyor hatta. Çünkü gerçek güzellik ve güç işte herkesin içinde saklı duruyor. Önemli olan onu oradan alıp çıkarmakta. O çıkarma cesaretini ve adımını atmakta. Gönlü de üslubu da zarif olan insanlara denk gelsin hayatınız. Çünkü böyle insanlara denk geldiğinde o cesaret birden filizleniyor zaten. Ama sevgili dinleyenler, korkularınızı yenin, sınırlarınızı zorlayın. Çünkü bu hikaye sizin ve sadece de siz yazın.

Çok sık psikolojiye vurgu yapıyoruz ama gerçekten birçok şeyin temeli oraya çok güzel bir şekilde değiniyor. Mesela özgür olma konusunda insan nasıl özgür olur sorusuna Aristo düşünerek diye cevap veriyor. Platon öğrenerek özgür olur diyor. Albert Camus baş kaldırarak özgür olur diyor. Sartre eyleme geçerek özgür olur diye cevap vermiş. İbn-i Reşid vicdanlı olarak insan özgür olur diye savunuyor. Nietzsche kendin kalarak özgür olursun demiş. Ve Farabi ise kalbine kulak vererek insan özgür olur. Bu cevapları veriyorlar. Kalbine kulak verip vicdanlı olarak ama aynı zamanda düşünerek eyleme geçtiğinde kendin kalarak diye şöyle bir özetleyip toparlamak istiyor insan tabii ki.

Ama hazların, heveslerin, ne bileyim beğenilme arzusunun tuzağından kurtulup kendisini tanıyıp güçlü ve zayıf yönlerini bilip zayıf yönlerini yöneterek aslında insan özgürleşir de. Özgürlük sınırlarını anlamak demek aslında. Haklının yanında olmak, haksızın karşısında olabilmek. Bunu yapabiliyorsan hem zihnen hem de vicdanen zaten özgürsün demektir.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Radyo Türk Boğaz'da ben Uğur'la Ay Işığı'nın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, son zamanlarda çok göz boyamak, çok abartmak, çok şaşalı şeyleri görmeye alışıyoruz. Dolayısıyla bu bir normal haline geliyor. Halbuki abartıdan kaçmalı sevgili dinleyenler. Her şeyin abartısından, ne bileyim, gösterişe, abartıya, başka birilerinin etkisiyle sarsılabilen, temeli olmayan insan ilişkilerine ben çok fazla önem vermiyorum. Böyle değil, bunlara değil. Gösterişle, abartıyla değil de, ya da başka birilerinin etkisiyle değil de, inceden yapılan güzelliklere hayranım. Nazik duruşa, ne bileyim, ağırbaşlılığa, böyle çıkarsız sevgiye inanıyorum. Bu kendi açımdan çıkardığım sonuç. Ama kendi halindelik diye bir durum var mesela. Çok güzel değil mi? Omurgalı bir duruşu da beraberinde getiriyor aslında. Ve böyle olunca da arkası dolu cümleler dökülüyor insanların dilinden.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Bazen yaşadığımız şeyler bize kendimizi değersiz hissettirebiliyor. Sadece durumlardan bahsetmiyorum. Kişiler de, hayatımızdaki bazı insanların da bize davranışı kendimizi değersiz hissettirebiliyor. Kendinizi değersiz hissettiğiniz zamanların belli bir de üzülme süresi var sevgili dinleyenler. Yani ben güçlüyüm, ben dik durmam gerekiyor, benim kimseye belli etmemem gerekiyor gibi bir durumlara girmeden hakkını verin. Üzülmekse üzülmek, mutlu olmaksa mutlu olmak. Her duygunun hakkını vermek. İşte böylesi zamanlarda da bir üzülme süresi var ve o süre bittiğinde kendinize saygı duymanız gerektiğini de öğreniyorsunuz aslında. Mantığınız konuşuyor çünkü o saatten sonra. Kendine saygı duydukça da hak etmediğine inandığın, değersiz hissettiğin yerden kalkıp gitmeyi öğreniyorsun. Yürümeyi öğrenmek işte aslında böyle bir şey hayat yolunda. Adımlarımız hep en emin yerlere değsin.

Yaşar Kemal diyor ki hiçbir zaman hiçbir insanın unutamayacağı bir güzellik var. O da bir insanın bir insandan gördüğü yürekten bir sevgidir. Evet, hayatımızdaki insanlara hak ettiklerinden fazla değer verdiğimiz için bazen buna pişman ettirenler olabiliyor. Ama biz bunun pişmanlığını yaşamayalım sevgili dinleyenler. Ya da kendimize bunu sürekli pişmanlık olarak atfetmeyelim. Çünkü kendimizden sorumluyuz ya. Onların durumunu kendimize yüklemeyelim bence. Yürekten bir sevgi diyoruz ya, işte o da bir kalbin büyüklüğünün sadeliği aslında. O sadelik, o güzellik, o sevginin büyüklüğü daim olsun bizim hayatımızda da.

Yaş ilerledikçe önemli olanın aslında seni kimin en uzun süredir tanıdığı değil de seni kimin gördüğü, duyduğu, anladığı, takdir ettiği, desteklediği ve sevdiğini hissettirdiği ile ilgili olduğunu anlıyorsun bazı şeylerde. Gerçekten anlamak, duymak, görünmek, görünür olabilmek, takdir edilmek, desteklenmek ve sevildiğini hissetmek. Bu güzel duyguların aslında güzelliğini, değerini işte yaş ilerleyince anlıyoruz. Dolayısıyla ilerleyen her yaşımızda bu güzelliklerin fazlasıyla da bizi bulmasını diliyorum.

Hiç hayatınızda birini ya da birilerini sildiniz mi? Bu soruya cevabınızı tam net bilemem ama en azından silmeyi düşündüğünüzü tahmin edebilirim. Yani birini gerçekten sildiğinde nasıl bir fark var hayatınızda? Şöyle bir düşününce neler değişiyor ya da neler değişmiyor? Değişen çok şey var aslında. Mesela o sildiğiniz kişi hayatınızda çok önemli bir yere sahip değilse insanın içi sessizleşiyor işte silindiği zaman. Çok şaşırıyorsunuz aslında bu sessizliğe. Çünkü o ana kadar kafanızın içinde böyle hep sorgular vardı. Sorular, acabalar, kavgalar, birçok gürültü. Ama gerçekten o kişiyi kafanızda sildiğiniz zaman, bitirdiğiniz zaman çıt çıkmıyor işte. Yani neden bile demiyorsunuz aslında. Daha öncesinde nasıl silinir bir insan diye düşünürdüm ama o sessizliği tanımaya başladıkça aslında o şekilde silindiğinin farkına vardım. Biraz rahatlamış hissediyorsunuz tabii ama bazen de hatta sorguluyorsunuz, ben bu zamana kadar niye katlandım diye düşünüp duruyorsunuz. Ama o sessizliği çok iyi tanıyorsunuz.

Burası Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı. Güzellikler dünyası Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ay Işığı'nın ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken gecemizin Ay Işığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek bu saatimize veda edebiliriz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ay Işığı nöbetçisi Metin Eloğlu sevgili dinleyenler. 11 Mart 1927'de İstanbul'da dünyaya geliyor Metin Eloğlu. Yazı ve şiirlerinde farklı isimler de kullanmış. Mehmet Metin, Mehmet Emin, Ali Haziranlı gibi takma adları da kullanıyor. Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde yüksek öğrenimini görüyor ve Seyfi Toroy, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi çok önemli isimlerin atölyelerinde çalışmış. Ressamlığıyla da tanınıyor yani Eloğlu. Yazın yaşamıysa Servet İfün'ün Uyanış dergisinde yayınlanan öyküyle başlıyor. Ancak garip akımı doğrultusunda yazdığı şiirlerle daha da çok ismini duyuruyor. Kendine özgü bir dili, bir mizah anlayışı var ve yaşamda karşılaşılan bozuk, dengesizlik, düzensizlik konularını çok fazlasıyla eleştirel bir dille kaleme alıyor. 11 Ekim 1985'te hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Türkçenin sınırlarını genişletmede emeği çok büyüktür Metin Eloğlu'nun. Üçüncü saatimizi onun Lokman Hekim'in Sev dediği şiirini paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle gecenizde şiir olsun.

Bu yürek seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuki beşer, çın çınlı hamam, çizmedeki kedi, sanki elleriyle koymuşlar gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam, sözlerim yarı yarıya, gözlerim yarım, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. İnsan seni sevince tutsakla kızar tabii. İnsan seni sevince iş güç sahibi oluyor. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar, ciğerime zarar, sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbahar kodunsa bul gayrı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Yüreğime sağlık.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

olur ya, belki dinlersin diye söylüyorum bunları. Çünkü sana söyleyemediğim çok şey bıraktın içimde. O kadar yarım kalmışım ki sana, dilediğim gibi sevemedim ben seni. Hep bir mesafe vardı. Sana uzanmaya çalıştıkça duvarlar örüldü. Bazen verdiğim mutluluklar bile emanetti bana. Sen her ne dersen de buna. Benim eksik mutluluğumdur hepsi. Beni sev istedim. Hayatında olduğum birinden bunu istemem fazla mıydı ya da çok mu zor geldi bilmiyorum. Benim ol istedim. Beni sev istedim. Bunun için çok dua ettim. Her gece uyumadan önce dua ettim. Uykumda bile. Sen benim kabul olmayan en masum duamsın. Şimdilerde tek bir duam var. Seni yüreğime koyup kaderime yazmayan Allah'ım, aklımdan da silip çıkarsın. İsmini paylaşmamı istemeyen bir dinleyicimizin Ayşan'ı dinlerken yüreğini döktüğü bu güzel satırları sizlerle paylaşmak istedim sevgili dinleyenler. Onun için tek duam şu olacak. İnsanın duası kabul olsun demekten başka elinden bir şey gelmiyor aslında ama hak ettiği sevgiyi, aşkı, hak ettiği huzuru yaşamasına da dualayacağım. Hem onun için hem de

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Hadi uyan. Gün ışığı çilemeye başladı başucunda. Denizler bir mavilik edindi günden. Seher yeline uyup kuşlar yerinden uçtu. Bu türküyü dinlemeyecek misin? Hadi uyan. Aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın. İlk yazlar sıcağı biriksin yüreğine. Yoksul olsan da uyan. Garip olsan da uyan. Madem ki güzelsin, güzeli yaşatmak için. Madem ki iyisin, iyiyi yaşatmak için. Madem ki umutlusun, umudu yaşatmak için. Hadi uyan. Denizi dinle, yaşamak desin. Toprağı dinle, barışmak desin. Göğü dinle, sevişmek desin. Bir plak konmuş gibi gramofona, işte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü. Uyan diyor, uyan sana. Hadi uyan. Sevdiğim, uyan. Ne olur uyan.

Ve yeni haftanın ilk uğurlayışı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Gününüzü, konuştuklarınızı ve sustuklarınızı duyabilen biriyle geçirin, değil mi? Bana kulak verdiğiniz için, bizimle bu anı paylaştığınız için, ay ışığında yer aldığınız için çok teşekkür ederim. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun diyor Gorki. Bunun izahını Sartre şöyle yapıyor. Uyursan gece biter, uyuyamazsan sen. Ama son noktayı Freud şöyle koymuş. Çok uyumak kaçmaktır. Uyumamaksa yakalanmak. O yüzden bedeninizi ve ruhunuzu geceye teslim etme vakti sevgili dinleyenler. Yeteri kadar uyuyun ama. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı.

0: unut.
1: Gece mesaisinde olanlar.
2: Gece mesaisinde olanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
2: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
2: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Geceden sabaha.
2: Geceden sabaha.
1: Radyo Turkuvaz'dayız.
2: Radyo Turkuvaz'dayız.
3: Radyo Turkuvaz.